Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn Şümase şöyle demiştir: Amr bin As ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kim besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: El-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: El-Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn Mace Fiten 18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu.

yaşamlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. Kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Beden fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
2: Huzurun sesine kulak verin.
1: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mut'ali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Siyutu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran

çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alır. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Bizi şu an nerelerden kimler dinliyorsa cümlenize selam olsun. Miladi olarak 2026'yı gösteriyor artık takvimler ama sanki zamanın hızı takvimlerin çok ötesine geçti, farkında mısınız? Telefonlar cebimizde değil, artık zihnimizin tam ortasında çalıyor. Herkes bir şeyleri kaçırmaktan, habersiz olmaktan korkuyor ki buna FOMO deniyor. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hayat o kadar hızlı ki bir an durmamamız gerekiyor. Ama gerçekten böyle mi? İşte bu programda sizinle beraber biraz frene basacağız. Aslında bu konu 2026'nın en büyük zihinsel salgını. Yanlış duymadınız. Herkesin elinde birer sözde mükemmel hayat vitrini var. Ve biz o vitrinlere bakıp kendi mutfağımızdaki dağınıklıktan utanmaya çalışıyoruz. Gündemi kaçırma korkusu ve herkes gibi olma çabası aslında zihinsel temizliğin önündeki en büyük engel. Neden? Çünkü bu konu bir koşu bandı gibi. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun, aslında hiçbir yere varamıyorsunuz. Bir aracın tekerleğinin sabit bir yerde dönmesi, patinaj yapması gibi. İmkan ölçüsünde birçoğumuz vücudumuz için spor salonlarına gidiyoruz. Özel ürünler alınıyor, diyet listeleri yapılıyor veya evimizde belli adımları, belli hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Peki ya zihninizin antrenmanı? Zihninizin gelişimi? Evet, o en değerli, en kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan zihnimiz, o merkez ne durumda? En son ne zaman bunu düşündünüz? İşte bugün zihinsel temizliği ve egzersizi konuşacağız. Ama öyle pozitif düşünelim, efendim dünyanız değişsin, kafaya bir şey takmayın gibi masallardan bahsetmeyeceğiz. Gerçek hayattan, belki acıdan, yalnızlıktan ve yalnızlığın içinden nasıl bir güçle Allah'ın izniyle çıkabileceğimizden bahsedeceğiz. İnsanlar çıldırmış durumda, işin özü. Hiçbir şeyi kaçırma, insanlar ne yapıyorsa aynısını yap. Hele hele gençler birbirlerini artık kınayan mesajlar atıyor. Sen o diziyi izlemedin mi? Sen şu şarkıyı ezbere bilmiyor musun? Sen hala şunu mu giyiyorsun? Veya şu küfür cümlesini hiç ağzına almadın mı gerçekten gibi. Bilmemek ayıp derler, tamam, ama bu neyi bilmemek? Değerli kardeşlerim, modern sözde insanın görünmez bir prangası var şu an zihinlerde. Algoritmalar 2026'da bize neyi sevmemiz, neden nefret etmemiz, neyin gericilik olduğu, neye üzülmemiz ve hangi kıyafetin, hangi videonun en havalı olduğunu öğretiyor kendince. Ama bir sorun var. Herkes aynı şeyi yaptığında, aynı şeyi giyindiğinde, aynı şeyi dinlediğinde, konuşma tarzı aynı olduğunda iyi de kimse kendisi olamıyor. Bir sorun yok mu sizce? Bu bir yanlış. Peki neden? Kardeşim, başkalarının ayak izlerini takip ederek kendi yolunu hayatta bulamazsın. Herkesin gittiği yol en güvenli görünen yol ama o yol genellikle ruhun kuruduğu, tek tipleştiği bir fabrika yeri de olabilir. Ama herkes yapıyor dediğin şeylerin çoğu aslında kimsenin gerçekten istemediği ama dışlanmamak korkusuyla katlandığı bir maske. Kimse mutlu değil ve kimse de kendini kandırmasın. İşte şu programdaki anlatmak istediklerimiz, hep fitness, fitness diyoruz ya, sağlıklı kalabilmek için şu hareketleri yapalım, vücudumuza bakalım, egzersizimiz olsun diye buna fitness diyorlar. Bu da bizim zihinsel fitness'ımız olsun. Bu düşünmeyen, sorgulamayan ve gittikçe birbirine benzeyen kalabalığın içinde durup, ya bir dakika, ben gerçekten bunu istiyor muyum? Bu benim kendi tercihim mi? Yoksa birileri istediği için mi bunu yapıyorum diyebilmektir.
O zaman kural 1. Başkalarının hayatlarına özenme ve başkalarının hayatını izleme. Değerli kardeşim, şunu unutmayalım. Hepimiz kullanılıyoruz ve dikkatimizi çekmek üzerine bütün bu kurgulanan şeyler. Ama dikkati yönetmek gerekir. Eskiden nenelerimiz, dedelerimiz ne derdi? Yavrum, helal daire içerisinde çalmadan, çırpmadan, imkanın neyse anı yaşa. Hem şükret, ailenle keyif sür, çık biraz dolaş, nefes al değil mi, yürüyüş yap, sevdiklerinle vakit geçir neyse. Ama şimdi o anı yakala, anı yaşa diye bir şey yok. Çünkü an dediğimiz şey avucumuzun içinden sabun gibi kayıp gidiyor. Birileriyle paylaşmadığımız, sosyal medyada ispatlamadığımız hiçbir şeyden haz alamıyoruz. Şu zamana kadar belki size garip gelmiş olabilir ama kendinizi ıskaladığınızın, kendinizin farkına varmadığınızın acaba farkında mısınız? Hiç düşündünüz mü? Sizden ilgi bekleyen eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, kediniz, sulanmayı bekleyen çiçekler, tamam, herkese bir şeyler vermemiz gerekiyor. Her ne kadar yetişemiyorsak da, peki kendinizle aranız nasıl? O kadar çok görevimiz var ki ve bu görevlerin içine kendimizi ispatlamak, ilgi çekmek ve bu çarkın bir dişlisi olma eklendiğinde tam bir yok oluşun pençesinde oluyoruz. Aynı zamanda hem mesaj yazmamız lazım, hem yemek yememiz lazım. Affedersiniz, helaya girdiğimizde de son gelişmeleri, son eklenenleri, reels videolarını, şunları bunları kaçırmamamız gerekiyor. Ama uzmanların da bu konuda bir uyarısı var. Nasıl ki felç denilen bir hastalık var, beyin felcinin bir benzeri zihnin aşırı yorulması ve onu felç etmek. Yani zihin felci de söz konusu. Maalesef oraya doğru gidiyoruz. Bir hikaye var, belki duymuşsunuzdur. Eskiden bir hak dostuna sormuşlar. Efendim demiş, huzurun sırrı nedir acaba? Huzur duymak istiyorum. Siz gördüğüm kadarıyla hep huzur dolusunuz. Ama hasta olduğunuzu biliyorum, maddi olarak sıkıntıda olduğunuzu biliyorum. Peki bu huzurunuzun sırrı nedir? Ne demiş? Hiç öyle uzun boylu şeyler değil. Evladım demiş, ben yemek yerken sadece yemek yerim, şükrederim. Yürürken sadece yürürüm, yürüdüğüme şükrederim, işime gücüme bakarım. Ne demek bu? Sakin bir hayat. Yani bugünün tam tersine yavaş bir hayat. Aslında olması gerektiği gibi. O açıdan nasıl ki vücudumuzda kaslar var ve onları çalıştırmamız gerekiyor, zihin kaslarımızı da güçlendirmenin ilk yolu o an ne yapıyorsak tek bir şeye odaklanma becerisini geliştirmek. Mesela şu programımız bittikten sonra bir 15-20 dakika boyunca yemek yapıyorsanız bir yandan bir şeyler dinliyorsunuz veya telefonla uğraşıyorsunuz, televizyon izliyorsunuz diyelim, böyle bir şey varsa tek bir işle meşgul olmaya çalışın. Şöyle biraz dışarı bakın ya da derin derin arada nefesler alın o 15-20 dakika içerisinde. İçinizden bir bağımlı gibi hemen bir şeylere bakmak, ikinci, üçüncü, dördüncü şeylerle zamanı geçirmek, doldurmak gelecektir böyle bir düşünce. Çok da sıkılacaksınız ama o sıkılma anı sizin zihninizin antrenmanında büyük bir rahatlamaya sebep verecek. İşte o zihin kaslarınız eskisi gibi bir anda olmasa da güçlenmeye başlayacak. Yani şu anda bir bilgi obezitesi var. Hep haberlerde geçer ya, dünya obezleşiyor, kilo alınıyor, hastalıklar vesaire, ama bilgi konusunda da bir obezite var. Şunu unutmayalım bakın, şu an her şeyi bilmek zorunda değiliz. Evet, hatta buna seçici cehalet de diyebiliriz. Ne demek o? Cehalet bir şeyi bilmemek değil mi? Ben bilmem gerekenleri öğrenip diğerlerini hayatımdan silebilirim. Örneğin her haberi bilmek zorunda değilim. Her tartışmada bir fikrimin olması gerekmiyor. Sosyal medyada şöyle yarım saat, bir saat diyelim günde vakit geçiriyorum. Her gördüğüm yazanın, o paylaşımın altına bileyim bilmeyeyim bir şeyler yazmam icap etmiyor.
Arkadaşlar, zihninizi bir kütüphane gibi düşünün. İçeri her gelen çöpü kabul edebilir misiniz? Hayır. O zaman ekran sürenizi değil, maruz kaldığınız o duygu sürenizi denetleyin. Bilim insanları öyle şeyler açıklıyorlar ki şimdi insan korkuyor. Milyonlarca insanın odaklanma, bir şeye dikkat etme süresi 8 saniye indi. Ve bu sistemli bir şekilde azaltılmaya devam ediyor. Yani düşünmeyen, sorgulamayan, acaba demeyen bir insan. Tam bir koyun sürüsü. Kardeşlerim, bu zihinsel antrenmanların, güçlenmenin bölümlerinden bir tanesi de gönül yaralarının antrenmanıdır. Ne demektir bu? İstediğiniz bir şey olmamıştır, bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Ve hayat bazen üstüne üstüne gelir, kalbin kırılır, umudun azalır, güvendiğin dağlara kar yağar. Bilirim, hepimizin başına geliyor. Ve yalnızlık bazen bir battaniye gibi üzerine çöküyor. İşte o zamanlar hemen bu buhrandan, bu imtihanlardan kurtulmak için sosyal medyayı çözüm olarak görüyorsak büyük bir sorunun zirvesindeyiz demektir. Şimdi lütfen sakince dinle. Zeytin ağacı gördün mü daha önce? Zeytin ağaçlarının, özellikle böyle 80 yıl, 100 yıllık ağaçların gövdesine dikkatle bakarsan böyle yarılmış yarılmıştır, boğum boğum olmuştur. İç içe geçmiştir. Hatta bazen yanmış kabukları vardır zeytin ağaçlarında. Dikkatli bakarsan görürsün. Ve 100 yıl, 200 yıllık diyelim bir zeytin ağacının o gövdesine baktığında pürüzsüz bir yer göremezsin. O zamana kadar ne fırtınalar, ne kuraklıklar, ne darbeler almıştır kim bilir. Ama işte o yarıkların arasından sızan öz su ne yapıyor? Senin yediğin zeytini meydana getiriyor. Eğer o ağaç, yahu benim gövdem yamuldu gitti, niye benim gövdem pürüzsüz değil diye hayata küsseydi, sen bugün gölgesinde serinleyemez ve o zeytini yiyemezdin. Tamam? Senin ruhundaki o dalgalanmalar, o boğumlar var ya, işte tam olarak bu. Yaşadığının ve ayakta olduğunun kanıtı. Güzel Anadolu'muzda eski halı dokumacıları vardır. Mesela Antalya döşeme altında birçoğuyla tanıştım zamanında. Onlar der ki, ipin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Duydunuz mu daha önce? İpin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Halı tezgahlarını hatırlayın. Neden böyle demişler? Çünkü kopan ipi birbirine bağlamak için bir düğüm atılır. O düğüm de iki kat olduğu için halının geri kalanından çok daha güçlüdür ve şöyle elinizi üzerinde gezdirdiğinizde o küçücük düğümü hissedersiniz. Çünkü iki kattır o iplik kalınlığı. Hayat bazen, evet, bizi en hassas yerimizden koparır. Ama attığın o her sabır düğümü senin sonraki hayatın için en sağlam noktandır. Kimse dümdüz, düğümsüz bir halıya bakıp da vay be ne kadar büyük bir emek var diyemez. Fabrika halısı gibi derler mesela. O emeği gösteren düğümlerdir. Şunu unutmamak lazım. Hüzün de bir kas gibidir. Onu reddettiğinizde değil, onu doğru şekilde taşıdığınızda güçlenirsiniz. Bugünün mutluluk endüstrisi diye pazarlanan bu düzen bize sürekli gülümsemeyi dayatıyor. İşte en büyük yanlış da burada. Ne dedik? Her şeyi bilmek zorunda değilsin, kaçırabilirsin, daha da güzel olur. İki, ağlayabilirsin ağlaman gerektiğinde. Üzülmen gerektiğinde üzülmelisin, yenilmen lazım, yenildiğinde de o yenilgiyi kabullenmek durumundasın. Nasıl ki kırılan bir kemik Allah'ın izniyle iyileşiyorsa ve ne derler, eskisinden daha sağlam derler. Onun gibi gönül yarası da öyledir. O yarayı bir arıza olarak görmeyeceğiz. O yara diğer insanları, o yaşadığın acıyı yaşayanları anlayabilme kasındır, empati kasındır. Başkasının acısını anlamanı sağlayan odur.
Dolayısıyla zihinsel olarak fit olan bir insan fırtınanın geçmesini beklemez. O fırtına zamanında da bir tecrübe kazanmış olur. Ama şu konuşmaya çalıştığım şeyler çok ilgi çekmeyecek. Çünkü size düşündürmeyecekler bir şeyi. Onlar için sen bir robotsun, bir kazanç kapısısın. Güçlü olmalısın, duyguların olmamalı. Artık 2026'dayız değil mi? Dünya o kadar gri ki, yani herkes tek tip, tek düşüncede olması gerekiyormuş gibi. Ama bizim renklerimiz var. Merhamet gibi, vefa gibi, saygı gibi, ahlak gibi, dürüstlük gibi. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Birine karşılıksız olarak yardım etmek, iyilik yapmak. Bugünün en sıkıcı, belki de enayi gibi görünen ve hiç doğal olarak trend olmayan bir hali. Ama birine bir iyilik yaptığında aslında kendi zihnini tedavi ediyorsun, bunun farkında değilsin. Bilim dünyası da bunu kanıtladı. Eğer iç sıkıntın, moral bozukluğu varsa sadece para değil, birine yardım etmek veya iyilik etmek, nasılsın diye sormak, yanındayım demek veya yardımlaşmak, beyinde mutluluk hormonlarını tetikleyen en büyük antrenman. Kutuplaşmalardan, kavgalardan, birbirimizi dinlememek, birbirimizin kuyusunu kazmaktan vazgeçmemiz lazım. Peki zihnimizi neye sabitleyeceğiz? Etrafımızdaki her şey her dakika değişiyor. İdeolojiler, trendler, teknolojiler. Biz insani değerlerimize döneceğiz. Birine nasılsın derken gerçekten cevabını merak etmek, bir canlının acısını yüreğinde hissetmek, ekmeğini bölüşmek için söyleyeceğiz. Laf olsun diye değil, ne haber, nasılsın diye değil. Evet, bunlar şimdi eski bir moda gibi gelebilir ama 2026'nın o soğuk, metalik, yapmacık, yapay dünyasında en devrimci eylemler işte bunlar. Siyasetin, ırkçılığın, kutuplaştıran dilinden kaçıp bir çocuğun gülümsemesine veya bir yaşlı kişinin duasına sığındığında zihnindeki o ağır sisin dağıldığını göreceksin. Çünkü sen insansın. Ve senin insanlık kasın ne kadar güçlüyse, dış dünyadaki fırtınalar seni o kadar az sarsar. Bizim görevimiz sadece hayatta kalmak, yemek içmek değil, içindeki o cevheri koruyarak insan kalabilmek. Sen şu düşünmeyen, kurgular ve yapmacık paylaşımlar arkasına sığınan milyonlardan ayrı olduğunu ilan et. Ben hala insanım de. Unutma, zihnin senin kalendir. Onu yabancı istilacıların, kim o istilacılar? Gereksiz bilgilerin, nefret söylemlerinin ve suni kaygıların yağmalamasına izin verme. Akıntıya karşı küçücük bir adım at. Herkesin, vay be, muhteşem, inanılmaz, olağanüstü dediği bir şeye, benim tarzım değil, ben bunu beğenmedim deme cesaretini göster. İnsanların ne yaptığına bakmayı bırak, kendi hayatına odaklan. Böyle yaptığın zaman göreceksin ki dünya, sen bir şeyleri kaçırdığın için yıkılmıyor. Bir şeyleri bilmesen de, öğrenmesen de, moda trendlerin peşinde koşmasan da hayat devam ediyor. En büyük lüks, kimsenin ne düşündüğünü umursamadan kendi iç sesinle baş başa kalabilme özgürlüğü kardeşim. Hani amiyane tabirle bir çakması, bir orijinali vardır ya bir ürünün. Sen orijinal ol. Başkasının en iyi kopyasından kendin olman bin kat daha değerlidir. Ve şimdi düşünelim. Bugün yaptığın şeylerin kaçını herkes onaylıyor, kaçını herkes yapıyor diye yaptın ve kaçını içinden geldiği için yaptın. Eğer cevabın seni biraz üzdüyse, ha buna da üzülme. Uyanmak için bazen biraz sarsılmak da gerekir. Uyumayan, düşünen, sorgulayan ve insan kalabilmek için mücadele eden hepinize
selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bir başka programda inşallah yine ruhumuza iyi gelen başka bir konuda buluşmak ümidiyle. Şu vakti bizimle paylaşan herkese selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
0: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
9: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
10: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Hicr suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimelerinin meali, tefsiri ve açılımı ile ilgili elimizdeki eserde Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Enbarül Kulüp 3. cildinden zikredilen kelamları, ilimleri sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, Hicr suresinin 49. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki: Ey Nebi-i Zişan, kullarıma haber ver ki ben hakkıyla gafur ve rahimim. Mağfiret isteyeni af ve tövbe edene rahmet ederim. Tövbe ve istiğfar etmeyenlere de azabım da gayet elimdir, çok acı vericidir. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki: Ey hakka ve hakikate talip ve rıza-i ilahiye ragıp olan müminler. Bu ayet-i kerime ümmeti Muhammed için büyük bir müjde ve beşaret ve Allah-u Teala'ya hakkıyla kul olanlara vesile-i saadet ve selamettir. Ümmeti merhume hakkında ishar ve ibzal buyrulan büyük bir iltifat-ı Rabbaniye ve eltaf-ı Sübhaniye'dir. Yerlerin ve göklerin ve yerlerde gökler arasında görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin müstakillen maliki, sahibi ve mürebbisi olan Allahü Zülcelal vel Cemal Hazretleri Habibi Edibi vasıtasıyla biz aciz ve günahkarlara kullarıma haber ver hitab-ı izzetiyle Zat-ı Kibriyâ-i Ehadiyetine gerçekten kul olabilmek şeref ve bahtiyarlığına erişenleri taltif ve tatyip buyurmaktadır. Bu ne büyük bir nimet, ne yüce devlet ve ne erişilmez mazhariyettir. Ümmeti Muhammed'den olduğumuz için Rabbimiz Celle Celaluhu bizlerden bahsederken lütfen ve tenezzülen kullarım hitab-ı celiliyle Mevla-i Müteal bizleri kendisine kul ve Habibi Edibine ümmet olmak şeref ve bahtiyarlığından ayırmasın ve ümmeti Muhammed'i kulluk makamında sabit kadem eylesin. Amin. Bihürmeti Seyyidil Mürselin. Bilindiği gibi ayet-i kerimelerde sebebi nuzul ve hadis-i şeriflerde ise sebebi vürud aranır. Rivayete göre bu ayet-i celilenin nuzulü sebebi şöyledir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmainden bazılarının sohbet ettikleri ve aralarında latifeler ederek gülüştükleri bir meclise şeref bahşettiler. Onları ve dolayısıyla kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed'i ikaz ve irşad buyurmak niyeti halisanesiyle: Ey ashabım, önünüzde ölüm ve daha sonra kabir hayatı var. Mahşer var, hesap var, mizan var, cennet ve cehennem var. Hiçbiriniz ne olacağınızı ve Allah-u Teala tarafından nasıl bir muameleyle karşılaşacağınızı bilemez ve kestiremezsiniz. Hal ve hakikat böyleyken ölümü, kabri, mahşeri, hesabı, mizanı düşünmeden nasıl gülüşüp söyleşebiliyorsunuz?
Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu haklı uyarıları karşısında o sohbet meclisinde bulunan zevat-ı kiram derin bir sessizlik içerisine girmişti. Herkes başını önüne eğmiş ve düşüncelere dalmışlardı ki Zümirre Ruhul Emin ve Nabus-u Ekber olan Cebrail aleyhisselam tarafı ilahiyeden nazil olarak onlar ve bizler için büyük bir iltifat ilahiye ve lütfu sübhaniyeyi tebşir eden bu ayet-i kerimeyi getirmişti. Ey Resuller Resulü Ahmed'im ve Mahbub-ı Kibriyam olan Muhammed'im sallallahu teala aleyhi ve sellem, kullarımı yeis ve ümitsizliğe düşürme. Kullarımı af ve mağfiretimle müjdele. Sevinç ve sürur içinde bulunsunlar. Varlığımı ve birliğimi tasdik ve zat-ı uluhiyetime iman edenlere günah ve isyanlarına nedamet, pişmanlık ve tevbe ileyenlerle iltifat ve ikramım sonsuz, lütuf ve ihsanlarım sınırsızdır. Onlar benim has kullarımdır. Has kullarımı da elbette rahmetimle yarlıgayacağım ve kendilerine mağfiretimle şad ve handan kılacağım. Buna mukabil iman etmeyenlere, günah ve isyanlarından ötürü tövbe etmeyenlere, suçlarına ve kötülüklerine devam ve ısrar edenlere de haber ver ki, bu gibiler hakkında azabım gayet şiddetli ve acı olacaktır. Bu gerçeği de böylece bilsinler ve o elim azaba hazırlansınlar. Muzaffer Azak Hazretleri buyuruyor ki, muhterem din kardeşlerim ve hak yoldaşlarım, Allah Celle Celaluhu bu fani alemde rahmaniyetiyle tecelli buyurarak mümin, münafık, kafir, zalim, salih, abid, asi, fasık ayırt etmeksizin bütün yarattıklarına nimet ve ihsanlarını esirgemez ve hepsini lütuflarından mahrum etmez. Fakat mümin kullarına da zat-ı uluhiyetine müzaf kılarak kullarım hitab-ı izzetiyle onlara verdiği kıymet, ehemmiyet ve fazileti de açıklar. Bu ayet-i celile bu görüş ve kanaati teyit ve tespit eden ve ehli imanın şeref ve itibarını yücelten adil bir şahittir. Fani dünya aleminde bütün yarattıklarına ayırt etmeden lütuf ve ihsanlarda bulunan Allahü Zülcelal Hazretleri mümin kullarına yarın tecelli buyuracak, dünyada ikram ve ihsanlarının kat kat fazlasını bahşederek mükafatlandıracaktır. İyi bilmelidir ki dünya hayatında bütün yarattıklarından esirgemediği merhamet, onun sonsuz merhametinin 100 cüzünden birisidir. Ahiret hayatında ise mümin kullarına geriye kalan 99 cüzünün ihtiva ettiği ihsan ve ikramlarını hazırlamıştır. Ahiret hayatında kafirlerin ve zalimlerin nasipleri ancak ve yalnız elim azabı tatmak olacak ve onlar küfür ve zulümlerinin cezasını çok acı ve dayanılmaz azaplara uğrayarak tadacaklar ve ödeyeceklerdir. Müminler Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin dostları ve kafirler ise Mevla-i Müteal'in düşmanlarıdırlar. Onun için bu ayet-i kerimede müminlere müjde ve kafirlere de büyük bir tehdit vardır. Yani Allahu Teala'nın dostları için rahmet ve mağfiret ve Allahu Teala'nın düşmanları için de korkunç bir azap, mihnet ve eziyet hazırlandı, beyan buyurmaktadır. Bizleri şerefi iman ile müşerref kılan ve kulluğuna kabul buyuran Yüce Rabbimize hamdü sena ve şükürler ederiz. Unutmamalıdır ki şükür maddi ve manevi nimetlerin çoğalmasına, küfür ise maddi ve manevi nimetlerin yok olmasına sebeptir. Nimetler şükürle ziyadeleştiği gibi küfürle de zeval bulur. Ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek yeridir kardeşlerim buyuruyor.
Allah-u Teala'ya olanca saffet ve samimiyetimizle güvenelim. Tam bir ihlas ve safiyet ile Rabbimize dayanalım ve asla yese ve ümitsizliğe kapılmayalım. Elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar kulluk makamında sabit olalım. Helalinden kazanıp helal yiyelim ve içelim. Helalinden en güzel şeyleri giyinelim fakat hudud ilahiyi asla aşmayalım. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine uyalım, nehilerinden kaçınalım ve sakınalım. Kulluk görevlerimizi tam ve noksansız olarak yerine getirmeye çalışalım ve teslimi külli ile Hakk'a teslim olalım, tevekkül edelim. Kul ne kadar günahkar dahi olsa mümin ve Muhammedi olduğu için Allah-u Teala'nın mağfiretine ve rahmetine layık olur. Varsın kafirler ağlasınlar, asiler dövünsünler, münafıklar saç ve sakallarını yolsunlar. Zira onlara bağış ve ihsan buyrulan bu fani mülk ellerinden çıkınca ölümleri anından itibaren azab-ı ilahiyeye uğramaları muhakkak ve mukadderdir. Ölüm müminlere ve kafirlere mev'uddur. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kafirler, zalimler ve asiler için de cehennem çukurlarından korkunç bir çukurdur. Ya ilahi Rabbim, lütuf ve ihsanlarınla biz kullarını sevindir. İsyan ve nisyanlardan yüzlerimizi hak ve hakikate döndür. Tevfikini refik eyleyerek gerçekleri gördür. Rızahi ilahiyene varan doğru yola varalım. Sana layık kul ve Habibi edibine layık ümmet olalım. Ve en son nefesimize kadar kulluk makamında bulunalım. Ey fazl-ı keremine nihayet olmayan ekremel ekremin, ey rahmet ve mağfiretine mündeha bulunmayan erhamer rahimin, rahmetinle tecelli buyurarak bizleri rahmet deryasına daldır. Rahmet ve mağfiretinle yüzlerimizi güldür. İmanı kamil ile öldür. Kerem-i inayetinle oldur. Kalplerimizi aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah ile doldur. Amin. Evet kardeşlerim, mamurlar yıkılır, doğanlar ölür, müminler olur, toplananlar dağılır, herkes kendi amelinin cezasını görür, ehli iman affa ve mağfirete erer, kafirler ve zalimler de yakın bir gelecekte hasret ve nedamet ateşinde yanar ve erir. Cennet haktır, cehennem de haktır. Müminler saadet ve selametle rıza ve rıdvandadır. Kafirler ise azap ve ızdırapta, niranda ve virandadır. Ey aşık-ı sadık! Mümine layık olan ve yakışan sıfat havf-ü recadır. Mümin Allah-u Zülcelal'den daima korkmalı fakat onun sonsuz rahmet ve mağfiretinden ümidini kesmeyerek her nefeste merhametini niyaz etmelidir. Korku ve takva iki kısımdır buyuruluyor. Birincisi Allah-u Teala'nın celalinden ve narından, ateşinden korkmaktır. İkincisi, Rabbim bana kulum demezse halim nice olur kaygısıyla Allah-u Teala'nın cemaline eremeyeceğinden endişelenmektir. Bir kimse müttaki olduğuna 8 sıfat şahitlik eder kıymeti dinleyenler. 1. Allah-u Teala müttakilerle beraberdir. Onun için muttaki olan dilini yalandan, dedikodudan, şunu bunu çekiştirmekten, bir meclisten bir meclise, bir kişiden diğerine söz taşımaktan, boş, lüzumsuz, faydasız ve anlamsız malayani konuşmalarından arındırmalı, dilini Kur'an-ı Azim'i okumak, zikrullah ile meşgul olmak, ilim müzakeresi, tetkik ve tedebbu ile süslemek gerektir. 2. Karnını helalinden doyurmaktır. Muttakiler az yerler ve ancak yeteriyle yetinirler. 3. Gözleriyle harama bakmamak, dünyaya meyletmemektir. Muttakiler gözlerinde ibret alma hassası bulunanlar ve baktıklarından ibret alanlardır. 4. Elleri harama sürmemek,
haramla kirletmemek ve ellerini ancak ve yalnız taat-ı ilahiyede kullanmaktır. 5. Ayaklarla Allah-u Teala'ya isyana gitmemek ve ayakları da ancak ve yalnız taat-ı ilahiye yollarında kullanmaktır. 6. Kalbini halka düşmanlıktan, hasetten, kinden arındırmak ve o kutsal uzvu Allah-u Teala'nın bütün yarattıklarına karşı şefkat ve merhamet duygularıyla süslemektir. 7. Bütün amellerinde ve işlerinde riyadan uzak, nifaktan ırak bulunmak ve her ne yapacaksa Allah rızası için yapmaya çalışmak ve alışmaktır. 8. Haktan gayrısına kulak vermemektir. Evet kardeşlerim, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri muttakiler ve muhsinlerle beraberdir. Gerçek muttaki ve muhsinler Allah-u Azimüşşan'ın dostları ve velileridir. Allah-u Teala'nın dostlarına da dünya hayatında bıraktıkları şeylerden ötürü üzüntü ve ezinti gelmez ve onların ne ölümden, ne kabirden ve ne de mahşerden korkuları da yoktur. Ölüm onlara gülerek gelir. Kabirde kendilerine sorular tatlı dil ve güler yüzle sorulur. Mahşerde o dehşetli günde arşın gölgesindeki Livai Hamd adı verilen iki cihan serverine ait sancak altında cem ve haşrolunurlar. Kerem-i inayeti ilahiyeye ve şefaati nebeviye nail ve mazhar olurlar. Mizanda zelil ve hesapta rezil olmadan cennete ve cemale varırlar. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Allah-u Teala Celle Celaluhu Zariyat Suresinin 15 ve 16. ayet-i celilelerinde mealen şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki muttakiler cennetlerde pınar başlarındadırlar. Rableri Celle Şane'nin kendilerine verdiklerini sevinçle alır, kabul ederler. Zira onlar daha önce dünya hayatında güzel işler işlemişler, iyilik etmişlerdir. Muttakilere bahş ve ihsan buyurulacak cennetleri ve cennet nimetlerini ve derecelerinin yüceliğini gören asilerin ve kafirlerin kalpleri inkisara uğrar ve çok pişman olurlar ama ne fayda? Onun için ümmeti Muhammed'in asi ve günahkar olanları hakkında, ey Nebi Zişan, kullarıma haber ver ki ben hakkıyla gafur ve rahimim. Mağfiret isteyeni af ve tövbe edene rahmet ederim. Hitab-ı izzetiyle aff-ı ilahiye mazhar olacakları tebşir buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri kıyamet günü ümmeti Muhammed'den bir günahkarı cehenneme atmaları için zebanilere emir ve ferman buyurur. Zebaniler günahkarı cehenneme doğru sürüklerken o günahkar kul niyaz eder, "Ya Rab, bana lütfet, beni affeyle" diye yalvarır. Melekler bu niyazına ve yalvarmalarına aldırış etmeyerek onu sürüklemeye devam ederler ve o günahkar tekrar niyazda bulunur. "Ya Rabbi, ey benim kerim olan Rabbim, lütfeyle ve beni affet." Zebaniler aldıkları emri yerine getirmek üzere onu cehenneme doğru götürürlerken yine yalvarır: "Ya Ekremel Ekremin, bana lütfet." İşte o zaman Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri meleklere irade buyurur: "Getirin o kulumu." Zebaniler o günahkar kulu tekrar Hakk'ın huzuruna iletirler, geri çekilerek onu Rabbi ile bırakırlar. Allahu Zülcelal vel Cemal Hazretleri o günahkar kuluna hitap buyurur: "Ey kulum, benden ne lütuf bekliyorsun?" Kul cevap verir: "Ya Rab, düstur-ü mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimülbürhan'ında, Kehf suresinin 58. ayet cellesi, Rabbin Celle Şane rahmet ve mağfiret sahibidir. Ayet-i kerimesini hatırlayarak birinci defa lütfunu niyaz ettim." Sonra Âl-i İmrân suresinin 135. ayeti: "Allah-u Teala'dan gayrı günahları mağfiret buyuracak kim var?" ayet-i kerimesini hatırlayarak ikinci defa lütfunu niyaz ettim. Daha sonra da Zümer suresi 53. ayet-i celle: "Ey Nebi Zişanım, mümin kullarıma benim dilimle de ki, ey nefislerini israf etmekte haddi aşan kullarım, Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zira Allah-u Teala bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphe yok ki Allah-u Azimüşşan rahmet ve mağfiretle belidir." Ayet-i cellesini hatırlayarak üçüncü defa lütfunu, af ve mağfiretini niyaz ettim. O zaman Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri buyurur: "Madem ki benim lütuf ve keremime talip oldun, seni bağışladım, suçlarını affettim. Haydi cennetime git." Akıl yönünden tevfik-i ilahiye sahip olan kimse o günlere ve o vartalara varmadan daha bu alemdeyken bu ayet-i kerimeleri hatırlamalı ve günahlarının affını Rabbinden niyaz etmelidir. Kıymetli dinleyenler, bunun için de Allah korkusu ile ağlayarak yalvarmalı ki insan gözyaşı nar-ı cahimi söndürsün. Gönlünü muhabbetle Hakk'a döndürsün ve işlediği günahlara gerçekten pişman olarak ve tövbe ederek kendisini affettirsin Rabbine. Zira Allah Celle Celaluhu günahları affedicidir. Kapısına gelen ve affı için el açı boyun büken, gözyaşları döken ve suçlarına tövbe eden kullarını reddetmez ve mahrum göndermez. Kıymetli dinleyenler, Malik bin Dinar rahimehullah buyuruyor ki Behlül Dana Hazretleri bir gün kabristanda oturmuş ve
ellerini semaya açarak alemlerin Rabbine yalvarıyor, sonra bir süre yere bakıp duruyor, sağına bakıp gülüyor, soluna bakıp ağlıyordu. Yanına sokularak kendisine selam verdim ve kendisiyle konuşmaya başladık. "Ya Behlül, bakıyorum kabirler arasında oturmuşsun. Canlılardan kaçıp kabristanda oturmanın hikmeti nedir?" Buyurdu ki, "Ya Malik, kabristanda oturmayı canlıların arasında oturmaya tercih etmemin sebebi şudur. Burada yatanlar bana hiç eziyet etmiyorlar. Yanlarından ayrılınca hemen arkamdan beni çekiştirmeye kalkışmıyorlar. Pekala, ellerini semaya açarak dergâh-ı bârigâh-ı ehadiyete yalvarıyorsun. Acaba Rabbine ettiğin niyaz nedir? Sonra ibretle gözlerini yere dikmenin, sağ tarafına bakıp gülmenin ve sol tarafına bakıp ağlamanın sebebi nedir?" Behlül Dana Hazretleri buyurdu ki, "Semaya bakınca Rabbimin şu vaadini hatırlıyorum. Zariyat Suresi 22. Rızkınıza sebep olan yağmur ve vaad olunduğunuz sevap semadadır." Bu ayet-i kerimeyi hatırlayan veya duyan kimseye de Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmak yakışır. Zira rızk semadan tayin olunur, asiler üzerine bir gün semadan azap inebilir. Yağmurlar semadan gelir, Antakya ehline azap, Nuh ve Hud aleyhisselamın kavimlerine, diğer asi kavimlere, ashab-ı file azap hep semadan gelmiştir. Cennet de 7. kat semada olup arşın altındadır. Hayır ve şer hepsi semadan nazil olur. Bu sebeple bu ayet-i kerimeyi hatırlayan veya duyan, irfan sahiplerine layık olan Mevlasına yalvarmak ve niyaz etmektir buyurdu. "Çok güzel ya Behlül, lütfedip yere dikkatle bakmanın sırrını da açıklar mısın?" Behlül Dana Hazretleri Kur'an-ı Azim'de Mevla-i Müteal Hazretleri'nin Taha Suresinin 55. ayet-i cellesinde mealen, "Biz sizi topraktan halk ettik. Ölümünden sonra yine oraya iade edeceğiz. Ve mahşer yerine gönderilmek üzere sizi bir kere daha oradan çıkaracağız." Ayet-i kerimesini düşünüyorum. Bu ayet-i celleyi okuyan, duyan veya hatırlayan ve anlayan kişilere de layık ve münasip olan gereği gibi ibret alabilmektir. Topraktan yaratıldığımızı biliyoruz. Toprağa iade olunduğumuzu da gözlerimizle görüyoruz. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi kendi ellerimizle toprağa veriyoruz. Bizden öncekiler de topraktan yaratıldıkları gibi toprağa döndüklerine göre bir gün bizleri de elbette toprağa iade edecekler. Kabirlerimize yatıracaklardır. Toprağa ekilen bir tohum nasıl filizlenip baş verir ve gittikçe büyüyüp yeşerirse, tohum misali olan vücutlarımız da kıyamet günü topraktan çıkacak ve huzur-i izzete götürülecek ve orada hesap verecek. Fani dünya hayatında iyi ameller işlemişse mükafatını, kötü işler yapmışsa mücazatını görecektir. Toprağa bakınca bütün bunları düşünüyor ve bütün bu geçitlerden nasıl geçeceğimizi tasarlıyorum ki aklı başında olanların da toprağa baktıkça ve bu ayet-i kerimeyi hatırladıkça aynı şeyleri düşünüp kendisini hesaba çekmesi gerekir. "Ya Behlül, iyi söylersin, güzel söylersin ya. Sağına bakıp neden güldüğünü de açıklamayacak mısın?" Behlül Dana Hazretleri, "Ya Malik, sağıma bakınca sevinip gülmemin sebebi de şudur. Vaka Suresi 27, kıyamet günü amel defterleri sağlarından verilecek o kutlu ve mutlu kişiler. Ama ne kutlu ve mutlu kişiler. Ayet-i kerimesini okuyan, duyan ve anlayan müminler, aşıklar, sadıklar, salihler de elbette gülecek ve mesur olacaklardır. Ashab-ı yemine, yani sağ taraf ashabına cennet, cemal, rıdvan, felah, necat, ebedi hayat, ebedi saadet ve selamet gibi nimetler bahş ve ihsan buyurulacak. Onlar mazhar-ı zat olacaklar ve cennetine gireceklerdir Rabbimizin." Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Allah-u Teala Celle Celaluhu buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Müzik
2: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-i Sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
2: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
9: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.
0: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, feyzi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Sağlık ve sıhhat ve afiyet içerisinde sizlerle tekrar bir programda birlikteliğimiz an itibariyle başlamış durumdadır. Cenab-ı Hak verdiği nimetler karşısında kendisine hakiki manada şükreden, sabreden, rızası doğrultusunda hayatını tanzim eden bahtiyar mümin ve müminelerden eylesin inşallah. Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikteliğimiz hafta içi iki gün efendim, pazartesi ve perşembe günleri şu anda dinlemekte olduğunuz 107.3 frekansında sizlerle bizleri buluşturuyor. Mürsel Optik'e, Serkan Bey kardeşimize bu vesileyle çok teşekkür ederiz. Efendim, güneş gözlüğü hediyemiz devam ediyor. Dolayısıyla bizi takip eden Mehmet Esmer kardeşimizin programlarında yapılan çekiliş ile efendim kıymetli dostlarımıza bu hediyelerimizi de vermiş olacağız. Bizi dinlemeye devam edin ve inşallah anlattığımız, aktardığımız güzel bilgilerden de faydalanarak hayatımızda uygulayabilmeyi, onun rızasını tahsil edebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz efendim. Evet, mukaddes ve mübarek topraklara göndermiş olduğumuz kıymetli kardeşlerimizin de ibadetleri Allah inşallah kabul eylesin. İkinci turda Ekim ayında gitmek isteyen, hazırlık yapan kardeşlerimize de inşallah hayırlısıyla bu güzel programlarda, organizasyonlarda yer almayı nasip eylesin diyoruz. Önümüzdeki hafta İstanbul gezisiyle ilgili de çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kıymetli kardeşlerimiz, İstanbul'un tarihi mekanlarını, ecdat yadigarı, o güzel ortamları görmek isteyen, gitmek isteyen kardeşlerimizin de kayıtları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok güzel talep var. İnşallah sağlık ve afiyetle diyoruz. Evet, tasavvuftan esintiler, Allah dostlarının güzel sohbet ve muhabbet ortamlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Programımızın formatı bu, bildiğiniz gibi. Bugün yine Sadat-ı Kiram'dan, Kibar-ı Evliyaullah'tan, efendim, hak dostlarının öğrencilerine, talebelerine, kendilerine tabi olanlarına, sevenlerine anlattığı, aktardığı ahlak-ı hamidiyeden, güzel huylardan istifade etmek isteyen dostların talep ve doğrultuları neticesinde ortaya çıkan ilim ortamlarına dahil olmaya çalışıyoruz. Zinnun-i Mısri Hazretleri efendim Mısır'da doğmuş, Mısır'da yaşamış. Efendim 772 yılında doğduğu İslam kaynaklarında karşımıza çıkıyor. Zinnun balık sahibi, balıkçılık yapan, balıkla meşgul olan bir lakap olarak karşımıza çıkıyor. Mısri, Mısırlı olduğu için de Mısri. Aslında Nube asıllı olduğu bildiğimiz bir hak dostu. Efendim Fahreddin Attar Hazretleri'nin zamanında da yaşamış ve efendim İslam alimlerinden İmam-ı Malik'ten efendim güzel hadisler bize aktaran, Peygamber Efendimiz'den gelen hadis-i şerifleri, Peygamber Efendimiz'in ahlakını, yaşantısını bize nakleden büyüklerden de bize faydalar sunan birisidir. Tasavvuf yolunda ilerlemiş, hak ve hakikat yolunda Mısır'da birçok sohbetlerde bulunmuş, sohbetler yapmış. O dönemde yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermiş Mısırlı bir alimdir, hak dostudur. Cenab-ı Hak onların feyzinden ve bereketinden bizleri de ayırmasın efendim. Dolayısıyla eserleri tıp alanında, kimya alanında, hava silimleriyle meşgul olmuş. Bazı kitapları böyle araştıran kardeşlerimiz için tarihte yerini bulmuş. Dolayısıyla biz de kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz. 7-8 civarında kitabı vardır. Cenab-ı Allah bizleri de onların bu güzel yaşantılarından faydalanan bahtiyar ve mümin ve müminelerden inşallah hepimizi eylesin. Dilek ve temennisiyle inşallah programımızı devam ettireceğiz. Güzel bir ilahi dinleyelim. Kendi eserlerimden bir eseri size armağan ediyorum. Ne gerek diyor. İnsanın kendini sigaya çekmesi, efendim kendisiyle hesaplaşması, kendini otokontrol altına almasını ifade eden Cengiz Numanoğlu üstadımızın sözlerini yazmış olduğu bir eser. Evet, dinliyoruz. Daha sonra inşallah devam etmiş olacağız kaldığımız yerden.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, sana haktan başka bir dost ne gerek? Bülbüle ne fayda o güzel sesten? Sanma ki mutludur altın kafeste. Hangi taç daha değerli hür bir nefesten? Vicdanı susturan servet ne gerek? Evet, vicdanı susturan servet ne gerek? Evet, elimizde imkanlarımız, gücümüz olabilir, olmalıdır. Ama eğer bunu hak ve hakikat yoluna harcamıyorsan, diyor Cengiz abimiz, bu senin başına bela olacaktır. Evet, dolayısıyla hak mıdır zekatı gasp eden servet? Bir başka sözünde de öyle diyor. Zekat vermekten, hayır hasanat yapmaktan seni uzak tutan, uzaklaştıran, iyilik yapmakta sana engel olan, aman eksilmesin, aman sonra zor durumda kalırız diyerek seni hayır ve hasanat yoluna sevk etmekte başarılı olan mal mülk senin başına bela olacaktır diyor. Ne zaman anlayacağız bunu? Efendim, ahiret yolculuğuna çıktığımız zaman. Ne zaman çıkılacak bu yolculuğa? Her an. Zamanı, zemini, saati, vakti, dakikası belli değil. Gel dedikleri zaman eyvallah deyip emriniz başımızın gözümüzün üstüne ya Rabbi diyerek bu can kafesinden ayrılıp kabir alemine doğru yolculuk edeceğiz diyor. Evet, yaşarken, hayatımızı idame ettirirken bu güzel huyları bezenmek, bu güzel huylarla hayatımızı tanzim etmek, etrafımızdaki insanlarla iyi ilişkiler kurmak, iyi dostluklar kurmak, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek, iyiliklerin peşinde koşturmak. Yanlış şeyleri gördüğümüz zaman, ne zaman gördük hemen geri dönmeye çalışmak, en yakın zamanda bırakmak, en yakın zamanda terk etmek, kötü giden bir şeyi devamını getirmemek, gördüğümüz, anladığımız, hissettiğimiz andan itibaren geri dönüş planları, vazgeçme planları yapmak. O zaman insan tabii ki mutlu olacak, hem doğru olacak, hem de etrafına doğru mesajlar vermiş olacak. Başkasının da bu yoldan, raydan çıkmasına engel olacak. İyilikleri çoğaltacak. Zinnun-u Mısri Hazretleri ihlas ve samimiyeti bize öyle bir anlatıyor ki, hani ihlas bir ibadette olmazsa, samimiyet olmazsa, sadece ritüelden itibar ise, yani laf olsun diye ibadetini yapıyorsa, laf olsun diye iyilik yapıyorsa, laf olsun diye efendim hayır hasanat yapıyorsa, iyi insan desinler diye efendim önlerde gözüküyor ise, kameralara pozlar veriyorsa, tabiri caizse efendim, bu insana çok bir şey fayda sağlamaz diyor. Verdiğimiz, ikram ettiğimiz insanlar faydalanır mı? Faydalanır. Maddi olarak, maddi ise oradan bir nemalanma olabilir. Ama bize sevap olarak acaba ne kazandırır diyor. Verdiğimiz insan belki o zekatla, sadakayla, hayırla, sanatla, öşürle, fitreyle kalkınabilir. Eksiğini tamamlayabilir. O güzel bir şeydir. Ama ihlas ve samimiyet yoksa diyor, o sadece vazifesini yapmış olur, insana bir şey fayda sağlamaz. İhlas, içinde bulunduğu her türlü davranışı güzel yapar, faziletli yapar, bereketli yapar, sahibini de güzelleştirir diyor. İhlas kişinin nezdinde, yani halkın övmesini de bir bilir diyor, halkın yermesini de bir bilir. Yani bizim yaptığımız her şeyi tasdik edenler olabilir, tasdik etmeyenler de olabilir. Bizi dinleyenlerin arasında sevenler olabilir, sevmeyenler de olabilir diyor. Yaptığımız eylemleri onaylayanlar olabilir, laf söyleyenler, beğenmeyenler olabilir. Olabilir. Biz ne yapıyoruz? Doğru bildiğimiz, istikamet üzere olarak bildiğimiz, iyi bildiğimiz, iyice bildiğimiz her şeyin peşinden gitmeye çalışıyoruz. Tabii herkesi aynı anda mutlu ve memnun etmemiz kolay bir şey mi? Asla değil. Onun için Zinnun-i Mısır Hazretleri diyor ki, sizi öven de bir olmalı, yeren de bir olmalı. Yermek ne demek? Eleştiren demek. Bazı kelimeler yabancı olabilir kardeşlerimize, evlatlarımıza, gençlerimize. Övmek ve yermek, eleştirmek. Eleştirmenin de tabii ki bir ölçüsü vardır. Onu da ayrı değerlendirmek lazım. Eleştiri yaparken müsbet de eleştiri olabilir, menfi de. Yani iyi de olabilir, kötü de eleştiri olabilir. Dediğimiz gibi dozunu ayarlamaktır mühim olan. İhlas amelde ameli görmeyi unutmaktır diyor, çalışmak. Fakat çalışmaya kıymet vermemek, yaptığımız işi beğenmemek, gururlanmamak, kibirlenmemek. Ben yaptım, ben yaparım, ben ederim, ben herkesten daha iyiyim dememek. Yapılan işi Allah için yapmak, ameline de güvenmemek. Yani amellerimiz neyin karşılığıdır acaba? Mesela bir şey, bize verilen güzel nimetlerin şükrünü eda etmek diyoruz ya, mesela bir şey şükür, şükürdür, teşekkürdür. Ama bunu yaparken beklentimiz nedir? Hangi şeyi bekliyoruz? Bizi alkışlamalarını mı bekliyoruz? Bravo, ne güzel adamsın, süpersin, maşallah demelerini mi bekliyoruz? Veya başka bir beklenti içerisinde miyiz? Evet, çünkü insanın kendi ameline güvenmesi, amelini beğenmesi insanı diyor başka yerlere götürür. Riyakarlığa götürür bu sefer. Desinler diye yapmaya kadar götürür. Hani var ya ayet-i kerimede de, sana şunu desinler diye yaptın, dediler zaten. Ne hayırsever dediler, onun için yaptın. Evet, herkes bu hayıra koşuyordu, ben de koşayım ya, geride kalmayayım, lisede bizim de adımız olsun, okunsun yani, aslında ben bu tür şeylere inanmıyorum ama diye verdin, listede de adın yazıldı. Oldu ama sana kazancı var mı? O tartışılır diyor. Savaş meydanlarında ne cengaver adam, ne güçlü adam, ne kuvvetli adam, maşallah, ne kadar gayretli adam diye atlarsan diyor, işin ortasına, başına, İnsanlar da zaten sana ne diyecekler? Çok kahramandı, çok mücadele etti. Ama bu duyguyla, bunu düşünmeden Allah rızası için yaptığımız o güzelliklerin karşılığı, bu birinci saydığımız efendim desinler için yapılandan tabii fersah fersah daha faziletli ve bereketli olacak. Allah riyaya düşürecek, gösteriş yapmaya bizi itecek her türlü şeylerden uzak eylesin. Niyazi Mısır Hazretleri de, Zinnuni Mısır Hazretleri, Zinnuni Mısır Hazretleri 700'lü yıllarda yine yaşayan, Mısır'da doğan bir Allah dostudur. Dolayısıyla Niyazi Mısri ile karıştırmayalım. Niyazi Mısri daha çok ondan çok ileriki senelerde, asırlar sonrasında yaşamış birisidir. Dolayısıyla kul diyor ameline güvenmemeli, ona değer vermemeli. Gereği gibi ibadet edemedim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ben bunları yapıyorum ama bana verilenlerin acaba karşılığı mıdır? Sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar ibadet eden Peygamber Efendimiz, ben şükredici olmayayım mı diyen bir peygamber bile, ameline güvenmeyen bir peygamber bile önümüzde örnek olarak varken, Zinnun-u Mişr Hazretleri aman ya Rabbi diyor, aman ya Rabbi bizleri samimi eyle, ibadetlerinde daim eyle diyerek dua ediyor. Evet, Peygamber Efendimiz'i anlatan canım efendim ilahimizi sizlere armağan ediyorum kıymetli dostlar.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
3: Evet efendim, kıymetli dostlarımız, Mürsel Optik katkılarıyla programımız devam ediyor. Mürsel Optik'ten hediyelerini alan kardeşlerimiz inşallah mukaddes yolculuğa çıktılar. Muhtemelen o mübarek makamda, tabii Kabe-i Muazzama'da bilhassa daha çok güneş gözlüğüne ihtiyacımız çok var. Bilen kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla güneş gözlüğümüzü mutlaka yanımızda götürelim. Kabe-i Muazzama'nın o mermerlerinde emin olun çok gerekli oluyor. Zaten görüyorsunuzdur, herkes bilhassa gözleri hassas olan kardeşlerimiz bizim gibi buna dikkat ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Mürsel Optik'i takip etmeye devam edin. Programlarımızı takip etmeye devam edin. Ve inşallah Mehmet Esmer kardeşimizin istek programında yine dinleyicilerimize hediyelerimiz olacak. Güneş gözlüğü, her türlü ihtiyacınız için de radyo dinleyicisi olduğunuzu ama mutlaka söyleyin. Radyo Nida'yı dinliyoruz, takipçiniziz efendim ve size alışverişe geldik diyenlere de sürpriz indirimler var. Mürsel Optik Havlucular aralığında 25 numarada, kime sorsanız zaten köklü bir firma, kardeşimizin yerini size gösterirler. Evet, Zinnuni Mısri Hazretleri, bugün onun sohbet programındayız, onun programına dahil olduk. Mısır'da doğan bir Allah dostu dedik. 770'li yıllarda dünyaya gelmiş ve diğer ilimlerle de uğraşmış. Bakın, İslam alimlerinde şöyle baktığımız zaman zannediyoruz ki biz sadece böyle dini eğitim var. Hayır, öyle bir şey yok. Her türlü kimya, biyoloji, felsefe, uzay bilimleri, lazım olan bütün bilgileri de tahsil etmişler. Ve kendileriyle hemhal olanlara her alanda fayda göstermişler. Böyle çift taraflı, yani sadece bir tarafı yapalım, bir tarafı ihmal edelim, böyle bir şey zaten dinimizin öğretisinde yok efendim. Ne iş yapıyorsak yapalım, en güzelini yapacağız. Dünyevi işlerimizi bırakmak yok. Çalışacağız tabii, gayret edeceğiz. Öyle kenarda oturayım ben, emekli oldum, mütekaidim, ayrıldım, elimi eteğimi işten güçten çektim. Tamam, eteğimizi affedersiniz yani argo gibi gelmesin. Zaten Allah'ın rızasına uygun olmayan işlerle bizim işimiz yok. Yaptığımız işler, hani tabir olduğu için öyle söyledim, daha çok işimize sarılmamız lazım. Eskiden ne söylüyorlardı? Aman sen hacca gittin, umreye gittin, artık terazi tutma, metre tutma, kumaş satma, gözlük satma, domates satma, pazara çıkma, kumaş ticari. Ne iş yapacak abi bu gencecik adamlar, gencecik insanlar, hacca gitme farziyeti üzerinde olan insanlar ticareti mi bırakacaklar, işi gücü mü bırakacaklar? Böyle bir şey yok. Aslında daha güzel sarılması lazım. Hacca gidip umreye gidip gelen insan doğru dürüst esnaflığı, daha önce de dürüst olması gereken esnaflığı biraz daha titiz hale getirip hayatında, yaşamında örnek olması lazım. Adam diyor ki işte hacca umreye gittik. Ya ondan önce sanki sana, bana yasak olanlar hacca gitmeden önce helal mi bize? Umreye hacca gitmeden önce de yasak ise yasaktır. İlla ki hac öncesi, hac sonrası, umre sonrası, umre öncesi böyle ayrım yapmamız doğru değil, yanlış ve kesinlikle kabul edilesi bir şey değil. Dolayısıyla bakın İslam alimleri diyoruz, birçok İslam alimi her alanda, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, açın marifetnameyi, her türlü ilimden size bahsediyorlar. İşte Niyazi Mısır Hazretleri her şeyden Zinnuni Mısır Hazretleri her şeyden bahsediyor. Üftadi Hazretleri ziraatla uğraşmış. Efendim birisi terzilik yapmış, birisi ticaret, kumaş ticareti yapmış. Ama ahlak, efendim fazilet, bereket, birlik ve beraberlik, sosyal ve beşeri münasebetlerde de toplumun önde giden akil insanları olmuştur. Tabii ki bunu zaman zaman beni dinleyen, ben 30 yıldır programları yapan bir kardeşiniz olarak her zaman söylüyoruz yani. Yapacağız işimizi. Bakın ben musikiyle uğraşan, tasavvuf müziğiyle uğraşan, organizasyonlar yapan, Bursa Mehter Takımı'nda yönetim kurulu üyesi olan, efendim Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde İstiklal Marşımızı okutan bir derneğin yöneticisiyim ve o derneğin elemanıyım. Efendim dünyanın 55 ülkesinde organizasyonlara katılmış bir derneğin yani övünerek söylüyorum, sevindiğim için Türk Cumhuriyetlerinde, dünyanın birçok ülkesinde insanlara ezanımızı, bayrağımızı, ayetlerimizi okuyoruz. Mesela Fetih Suresi, Nasrun minallahi ve fetun karib ve beşiril müminin, müjdeleyin, fetih yakındır. Bunu Amerika'da, Fransa'da, İtalya'da, Kenya'da, Sudan'da, her yerde okuyan kardeşlerimiz ile ne yapıyoruz? İşimizi hem iyi yapmaya çalışıyoruz, hem de hem dünyevi hem uhrevi yönümüzü ortaya koyuyoruz. İnşallah dürüst tüccar, dürüst esnaf, Peygamber Efendimizin öğütlediği ve taltif ettiği, ödüllendirdiği bir kişi olmak bizim elimizde. Evet, diyor ki kim kendinde bulunmayan bir şeyle halka süslü görünürse Allah-u Teala'nın gözünden düşer. Bak bir de böyle bir şey var. Yani yapmadığın, etmediğin şeyleri sanki yapıyormuş gibi, sendenmiş gibi, ne diyoruz biz ona? Münafık diyoruz. Aslında seninle hiç alakası yok, dinle, diyanetle hiç alakası yok. Efendim insanları kandırıyor, duygularıyla oynuyor. Bakıyor toplumda ne tarafa açlık var, bu tarafa, o tarafa yöneliyor. Orada bulunuyor, orada gözüküyor, orada meşguliyet yapıyor, efendim orada faaliyet gösteriyor. Allah muhafaza eylesin. Ondan sonra ortaya çıkan şeyleri görüyoruz değil mi? Medyada her akşam bir şeyler patlıyor. Her akşam. Neden? Allah korkusu yok. Allah'tan korku yok. Kullardan utanmak yok. Topladıkları hayır paralarıyla kendi saltanatlarını sürdüren insanların sayısı artıyor. Önce şişiriyor, süslüyorlar, püslüyorlar. Ondan sonra içini doldurmadan onlar kendi keselerini dolduruyor. Ama sonunda ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Yani bu kaçınılmaz. Hani çekirge bir hoplar, iki hoplar, üç, dört, beş, bir baktın yakalandın. Nereye kadar yapabileceksin? Dünyadaki rezilliği ayrı, ahiretteki hesabı da ayrı. Onun için kendinde bulunmayan, kendisini öyle gösteren insanlar, bu konu çok açılabilir ama bizim işimiz o değil. Biz ahlak ve manevi yönünü, büyüklerin olması gerektiği şeyleri anlatmaya, aktarmaya devam edelim. Allah muhafaza eylesin, kimseyi kimseye böyle durumlara düşürmesin. Bu tür insanlar diyor halkın gözünden de bir gün düşer, herkes yüzüne tükürür, rezil olur. Rezil olmadan ölürse, o saltanatla ölürse de ahirette yine hesabı görülecektir. O hesap kapanmaz hiçbir zaman. Yaptı işte ne oldu gitti falan. O gitsin. Gittiği yerde acaba rahat mıdır? Onun için diyor Allah-u Teala'nın gözünden üftade olur. Yani gözden düşer. La ilahe illallah diyen çok fakat ihlas üzere söylemektir önemli olan. Aynı konu üzerinde biraz daha detaylandırma oluyor. Yani tabii kelime-i şehadet getirmek ve Müslüman postuna girip tarihte de geçmişte de bunları çok gördük. Ama mühim olan biz kendimiz işin neresindeyiz? Biz kendimize de bir bakacağız bakalım. O öyle yapmış, bu böyle yapmış. Sen ne yaptın diye biz kendimize, ben ne yaptım diye kendimize sormamız lazım. Eğer mutluysak, yaptığımız şeylerden müsteriysek sıkıntı yok. Ama kalp diyor yanlış yapılan şeyden sıkıntı çeker, bunalır, daralır, strese girer. Emin olun bakın öyledir. Yani bir insan böyle günah işlerken belki o anlık hoş gelebilir ama ertesi gün uyanınca, hangi uyanıklıktan bahsediyorum? Uyku uyanıklığı değil, aklı başına gelince ben ne yaptım ya? Tüh, eyvah, eyvah, yapmasaydım diyerek kendini ayıplayan, kendini hayıflayan çok insan görüyoruz değil mi? Onun için en iyisi bu tür şeylerden uzak durmak. İnşallah ihlaslı olmadan bahsediyor Zindan-ı Müsri. Buyuruyor ki 40 gün ihlas üzere bulunan hiçbir kul yoktur ki kalbinde zuhur eden hikmet pınarları kendinde zuhur etmesin. Allah Allah. 40 gün ihlaslı bir şekilde günahlardan arınarak, hatalardan uzak durarak 40 gün diyor. Böyle dikkat ederse yediğine, içtiğine, gezdiğine, tozduğuna, baktığına, bakmadığına, efendim haramlara daldığına, dalmadığına, şüpheli şeylerin etrafında dolaşıp dolaşmadığına, haram olan her türlü ortamdan, durumdan, pozisyondan, nazardan, bakıştan, kaçıştan kendini kontrol altına alırsa, ki bu zamanda çarşıya pazara çıkma insan korkuyor. Emin olun yaz mevsiminde pazarda, çarşıda dolaşmaya kadınlarımızın yaptığı davranışlardan dolayı kadınlarımız bile muzdarip. Çarşıda görüyoruz ya, birbirlerine artık laf söylüyorlar. Erkekler zaten laf söylesen sen suçlusun hemen bir şikayet ediyor. Maşallah hemen gelip ifade vermeye, efendim başka şeylere çekmeye çalışıyor. Onun için bazı kadınları görüyorum şimdi ben. Metroda, otobüste, işte çarşıda, pazarda, ya kızım diyor, yavrum bu haliniz nedir? Hani ona bir şey söyleyemiyor. Belki karşılık veriyor ama erkek gibi değil. Onun için açıklıkla çıplaklığı uzmanlar da söylüyor. Karıştırmayalım kıymetli dostlar. Açıklık başka bir şey. Çıplaklık başka bir şey. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun. Evlatlarımıza da böyle süslü müslü gösteren, onları bu duruma iten bir zihniyet var. Dünya çapında 6 veya 7 tane tekstil devi istediği gibi kıyafetleri piyasaya sürüyor. Model diye vitrinlere yerleştiriyor. Sanal anlamda internet ortamında, reklamlarda kullanıyor, dizilerde kullanıyor, filmlerde kullanıyor. Film sahnelerine bakın, kıyafetlere bakın. Reklamlardaki kıyafetlere bakın. Empoze ediyor çocuklarımızı, küçücük yavrularımızın beyinlerine ve zihinlerine zehir akıtıyor. Çocuk onu görünce, aynı modeli vitrinde de görünce onu almak için annesine babasına baskı yapıyor. Geçen bir hanımefendi diyor ki çocuğuma elbise alacağım. 3 saat diyor dolaştım İstanbul'da. 3 saat dolaştım. İstediğim şey kıyafeti bulamadım. Ya beli açık, ya eteğin boyu açık, ya orası yırtık, ya burası dekolte. Yani bilenler bilir tabi ama bilmeyen kardeşlerimiz de bu tür şeylerden çok şikayetçi olduklarını duyuyoruz, görüyoruz. İhlas ve samimiyet. Onun için işte insanlarda lezzet kalmadı. Tadımız, ağzımızın tadı kaçtı. Kazançlarımızın bereketi farklılaştı. Duygularımız, düşüncelerimiz, psikolojimiz, o manevi, uhrevi duygularımız allak bullak oldu. Hele bir pandemiden sonra zaten böyle bir şeyi ortaya atmaya çalışan üst akıl bizi istediği gibi sosyal medya aracılığıyla da istediği gibi yönetmeye çalıştı. Uzmanlar söylüyor, biz söylemiyoruz. Psikologlar ve iletişim anlamındaki üstadlar, hocalar bunu söylüyorlar. Cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz, açıyorsunuz sayfaları. Çıkan sayfada empoze edilen, bize sunulan ve beğendirilmeye çalışan konular neler olduğunu görün. Sen bakmazsın, ben bakmam, ayrı mesele. Sen bakmazsın, çocuğun bakar. Sen bakmazsın, torunun bakar. Onun için etkileşim dediğimiz budur. Allah muhafaza eylesin. Sevgi ve muhabbetle inşallah bizi bir eylesin, birbirimize kardeş eylesin. Sevgi ve saygı içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde birbirini anlayan, seven, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden, sabır noktasında inşallah mutlu bir şekilde hayatını idame ettiren o güzel kullarından eylesin inşallah. Efendim, güzel bir eser arası yine veriyorum. Kendi sesimden, kendi ilahilerimden bir ilahi, namaz ilahisi efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.

0: Bir tanışın. Belki bugün lazım değil ama 3 hafta sonra, 1 hafta sonra, 10 gün sonra, belki 2 ay sonra ihtiyacınız olacak olan ürünleri görün, tanıyın, tanışın. Bazen Serkan Bey olmadığı zaman oradaki kardeşlerimiz de her zaman size hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade ediyorlar. Güneş gözlüğü hediyelerimiz devam edecek. Mehmet Bey kardeşim istek saatinde gelen talepler arasında çekiliş yapıyor ve mutlaka da gidip hediyenizi alın ve oradaki kardeşlerimiz ile tanışın efendim. Evet, ihlas ve samimiyet, ihlas ve samimi duygular, halis niyet, düşüncemiz. Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Allah dostlarının, o da büyüklerinden, zaman zaman sohbet halkalarında bunları aktarmaya çalışıyoruz. 99 yılında efendim ilk albümümü çıkardık. 99 demek ki 28-29, yani hazırlıklarla 30 yıldan beri tasavvuf büyüklerinin eserlerini okuyoruz, albümleri okuyoruz, CD'leri okuyoruz. Yurt içinde birçok organizasyonlarda sizlerin düğün ve cemiyetlerinde sahne alıyoruz. Avrupa'da, Bulgaristan'da, Almanya'da, Hollanda'da konserlere katıldık, katılmaya devam ediyoruz. Nida organizasyon olarak sizin cemiyetlerinizde de ekip arkadaşlarımız ile çok zengin bir kadro elhamdülillah. Yani robotundan tutun çocuklarımızı eğlendirecek Hacivat Karagöz'üne kadar, Perde Karagöz'e kadar semazenler ve tasavvuf neyzenlerimiz, kudümzenlerimiz, efendim çeşitli enstrümanlarla beraber emrinizdeyiz. Yani bir telefon kadar yakınız, yeter ki mehter takımımız. Evet, mehter takımımız. Hangi mehter? Bursa'nın en eski mehteri. Bursa'da 5-6 mehter oldu. Ama bizimki ilk kurulan mehter. Bursa'nın dünyanın tercih ettiği mehter takımımız. Allah o kardeşlerimize de sağlıkla afiyet versin. Amacımız, bakın, Radyo Nida olarak yurt içi geziler, İstanbul gezisi, umreler, hac, düğün cemiyetleri, yardım organizasyonları, Afrika'da suya muhtaç kardeşlerimizin su kuyusu açma noktasındaki bu ihtiyaçlarını karşılamada çok yönlü çalışmaya çalışan, sizlerle beraber gayret eden bir kuruluşuz. Karakuş Turizm ile de seyahat ajantamız efendim bakanlığa bağlı olarak çalışmakta, Kültür Bakanlığı ve TÜRSAP üyesi olarak her şeyin resmi olduğu bir sistem çalışıyor elhamdülillah. Bu vesileyle bunları da sizlere aktarmış olalım ki eksik bir şey kalmasın. Yani bize danışın en azından. Kardeşlerimiz telefonların ucunda size her türlü cevabı vermek için hazırlar. Bunu da duyurmuş olalım. İhlas diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Allah-u Zülcelal Hazretleri ile kul arasında bulunan bir sırdır. Yani bizim şimdi yaşantımızı, efendim halimizi, haleti ruhiyemizi, duygumuzu, düşüncemizi kim bilebilir? Herkes kendini bilir değil mi? Bir de Allah bilir bizi. Bizi yaratan, sistemi kuyan, bize bu nimetleri veren, akıl gibi nimeti veren, efendim dünyevi nimetlerle bizi bezeyen, Allah ile kul arasında olan bir sırdır. Bunu diyor, bakın, bunu melek bile bilemez. Neuzübillah, şeytan da bilemez. Melek bilmez ki senin taşıdığın, eyleme geçmedikten sonra nereden bilecek? Ha, biz yaparsak o zaman tabii ortaya çıkıyor. Şeytan ne bilsin diyor, senin heva ve hevesini yapmadıktan sonra. Onun için nefse ağır gelen ihlastır. Allah bizi ihlastan ayırmasın diyor. Biz de bu vesileyle programımızı noktalamış oluyoruz. Sevgi ve muhabbetle kalın inşallah kıymetli dostlarım. Allah'a hac, umre sektöründe emanet olun. 63 yıllık deneyim ve birikimiyle görüşmek üzere inşallah.
1: Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri tesettür

0: dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18. Mürsel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinden. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şeyi gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağlıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

Öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını küçültüyorsun. Telaşlarını durultuyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip varlığın kalbine akıyorsun. Varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçelerinde yeniden inşa ediliyor.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Dil ne bilir şekeri şerbeti. Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı, ne ağaç verir nimeti. Elmayı, narı, daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazinedir ki görünmez dibi. O cemildir, cemal onun tecellisi. Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Gördüğün, görmediğin göz onun. Bildiğin, bilmediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada, Nemrud'un ateşinde. Ateşler gülzar olur, türlü esrar içinde. Oğul razı, kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İbrahim'den mi sandın? Onun sanatı varlığın nakışında. Onun şefkati annenin bakışında. Onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerden. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet ancak bir perde. Ey kul, eceli Azrail'den mi sandın? Ameline bakarsın ateşi tartar. Rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi Rabbim, kurtar. Gönül necatı, kurtuluşu amelden mi sandın?

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddisesi Ruhu Çıkarma kimseyi asla yalancı, oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Aziz sen sıdk üzere ol Allah görücü, hemen sıdk üzere olup hakka gidelim, cemali bakimane seyredelim. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, Peygamberi Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ise sonsuz salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri en güzel şekilde okunacak olan ayat-ı beyinatları anlamaya, peygamber hadisi şeriflerini en iyi şekilde hayatımıza tatbik etmeye ve bu anlatılanlardan ders çıkarabilmeye Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Anlatılanlar karşısında ders almamaktan, dünya imtihanında sınıfta kalıp ruzi mahşer gününde rezil rüsva olmaktan Rabbim sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle konuşacağımız konu, sohbetimizin konusu 7'den 70'e, büyüğünden küçüğüne, erkeğinden kadınına, herkesin yakından ilgilendiren bir mesele. Herkesin sürekli şikayet ettiği bir konu nedir o? Tövbe etme hususu, tövbelerimizi geciktirme hususu veya yapmış olduğumuz tövbelerimizde tövbeye sadakat olmama, sadakatsizlik konusuyla alakalı ayat-ı beyinatlar ve hadis-i şerifler gelecek. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri Adem aleyhisselam ile Havva annemizi biliyorsunuz ki dünyaya gönderdi. Peygamberler günah işlemezler, onlara yapmış olduğu hatalara zelle deriz. Bizler Adem aleyhisselamın günahkar evlatları olarak bu dünyada bir imtihandayız. Ve kıymetli kardeşlerim, bizler dünyadayken insan olmak demek, el insanu murakkabun anil hatai ve nisyan. İnsan kelimesi kişinin unutması ve hata etmesi anlamına geliyor. Bundan dolayıdır ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kullu beni Adem hataun. Her Adem oğlu hata işleyebilir. Her Adem oğlu hata işlemeye meyilli olabilir. Hata işlemek bizim kendi fıtratımızda vardır. Ama devamında buyuruyor ki ve hayrul hatta'ine ettevabun. Hata işleyenlerin, Allah'a karşı günaha girenlerin yapacağı en güzel şey, en hayırlı iş tövbe etmektir. Peki kardeşlerim, tövbe dediğimiz şey nedir? Allah'ın bizden beklediği tövbe nedir? Bizim Allah'a yapmış olduğumuz tövbe ile Allah'ın bizden beklediği tövbe arasındaki farklar nedir? Gelin bunları incelemeye ve anlatmaya başlayalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'ında sesleniyor ve diyor ki Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Tubu ilallahi. Allah'a tövbe edin. Allah'ın size vermiş olduğu tövbe çekini en güzel şekilde kullanın. Ölüm size gelmeden evvel, ahiret penceresi açılmadan evvel, ey iman edenler Allah'a tövbe edin. Ama bu tövbeyi nasıl yapın biliyor musunuz? Tevbetem nasuha, nasuh bir tövbeyle Allah'a tövbe edin. Kıymetli müminler, Allah bize direkt tövbe edin demedi. Nasuh bir tövbeyle tövbe edin diye Cenab-ı Hak özel bir kayıt getirdi. Peki nasuh tövbesi neydi? Alimlerimiz, ulemalarımız, müfessirlerimiz bu ayeti nasıl tefsir etmişlerdi? Nasuh tövbesini şöyle ifade etmişler ve buyurmuşlardır ki, nasıl ki bir memenin içinden süt çıkar da
çıkan süt memeye çıktığı yerden geri dönmesi mümkün nasıl değil ise, bir insan hayatında hangi günahı işlerse işlesin, A'sından Z'sine, Elif'inden Ya'sına, isterse hayatının tamamını günahlarla geçirse, sonrasında ise Allah'a tövbe etse ve bu tövbe nasuh tövbesi olacaksa eğer, nasuh tövbesi öyle bir tövbe olacak ki, sütün çıkmış olduğu yere dönmesi nasıl ki mümkün değilse, o insan da o günaha bir daha geri dönmeyecek. İşte nasuh tövbesi kişiye yapmış olduğu günaha tekrar dönmek istediğinde önüne çıkan bir set olacak. Allah'ın bizden istediği nasuh tövbesi işte böyle bir tövbedir kardeşlerim. Günahından pişmanlık duyacak. Peki kişinin tövbe ederken ben günahlarımdan dolayı tövbe etmek istiyorum, artık günahlarla ve isyanlarla geçen ömrümde yeni bir sayfa açmak istiyorum, cehenneme doğru yol alırken artık ben yönümü cennete çevirmek istiyorum ve ben tövbe ederken sürekli tövbemi bozuyorum ama ben nasuh tövbesi etmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekiyor diye soracak olursanız, kardeşlerim, tövbe etmenin birinci basamağı, önce insanın günahından pişman olması gerekiyor. Bu pişmanlık öyle bir pişmanlık olacak ki kıymetli dostlar, bazen pişmanlıktan dolayı insanın gözünden yaşlar süzülecek. Aynı Hazreti Adem Aleyhisselam'ı hatırlayın. Hazreti Adem Aleyhisselam dünyaya indirildiğinde Hindistan tarafına indirilmişti. İnsanlığın efendisi, insanlığın atası Hazreti Adem yapmış olduğu bir hatadan dolayı 300 sene boyunca semaya bakmaya haya etmişti. Ve tefsirler onun olayını anlatırken der ki, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın pişmanlığı o kadar büyüktü ki, yeryüzünde dolaşırken yolda göreceksiniz, yol güzergahlarınızda bazı su birikintileri görürsünüz, bazı yerlerde böyle suların biriktiğini görürsünüz. Zannetmeyin ki onlar yağmurun suları, zannetmeyin ki onlar kar suları, vallahi onlar Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir hatadan dolayı dökmüş olduğu gözyaşlarıdır diyor. Pişmanlık olacak. Kişinin birinci basamağı Allah'a tövbe ederken, ya Rabbi senin mülkünde ben istemeyerek veya isteyerek, bilerek veya bilmeyerek, arkadaş hatırına dahi olsa, Allah'ım seni karşıma almıştım, ya Rabbi ben tövbe ediyorum ve bu tövbemde de birinci olarak pişmanlığım hac safhadadır diyecek. İmam-ı Suyuti rahmetullahi aleyh tefsirinde çok ibretlik bir şey anlatır. İmam-ı Suyuti der ki rahmetullahi aleyh, Beni İsrailoğullarından bir genç vardı. Kıymetli kardeşlerim, bu genç hayatının ilk 20 senesinde Allah'a öyle ibadet etti ki, Allah'a öyle kulluk etti ki, nefsinin ve gençliğin vermiş olduğu şehveti ayaklarının altında ezdim. Allah bugünün gençlerine de bu imanı nasip eylesin. Fakat kardeşlerim, nasıl olduysa 20 senelik ibadet hayatından sonra bir anda kendisinin ayağı kaydı ve bir 20 sene daha günahlarla geçen bir ömrü oldu. Öyle günahlara girdi ki girilmedik bir günah bırakmadı. 20 senelik tertemiz bir hayatı düşünün ve şimdi de günahlarla geçen 20 seneyim. Bu genç yine bir gün günaha gitmek için hazırlanırken aynanın karşısında saçını ve sakalını tarıyordu. Fakat bir anda yüreğinde bomba etkisi yaratacak bir şey gördü. Bir de baktı ki sakalının arasında ona göz kırpan bir şey var. Dikkatini çektin, yakından baktığında gördü ki simsiyah sakalının içine bir beyaz ak düşmüştü. Bu beyaz ak neyin nesiydi Müslümanlar, hatırlayın, bu beyaz ak ölümün habercisiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü her gün hatırlayın ifadesi karşısında Hazreti Ömer Efendimiz sahabeden birini görevlendirmişti. Her gün bana ölümü hatırlatacaksın demişti de yıllar sonra artık bana ölümü hatırlatmana gerek kalmadı. Peki niçin ya Ömer? Buyurmuştu ki saçımdaki ve sakalımdaki beyazlıklar artık bana zaten ölümü hatırlatıyor. Ve o genç o beyaz kılı görünce bir anda kalbine bir soğukluk geldi. 20 sene evvelki ibadetlerle geçen güzel günleri hatırladı ve şimdi günah karanlığında ucu bucu ucağı olmayan büyük günahları aklına geldi. Allah'a karşı yapmış olduğu hataları, Mevla'ya karşı yapmış olduğu saygısızlıklar gözünün önüne geldi.
İmam-ı Suyuti diyor ki o genç o kadar pişman oldu ki hemen bir gusül abdesti aldı ve kendi beldesinde bulunan bir dağın ucuna çıktı. Öyle ağlıyordu ki pişmanlığı o kadar fazlaydı ki elini açıp ya Rabbi dahi diyeceği sırada ağlamaktan düşüyor, bayılıyor. Saatler sonra kendine geliyor, tekrar elini açıyor, titrek bir sesle Allah'ım diyecek ama yine cümlesini tamamlayamadan tekrar düştü ve bayıldı. Pişmanlığın büyüklüğüne bakın, gözündeki yaşlarımı anlatalım, kalbindeki titreyen o imanını mı? İmam-ı Suyuti diyor ki en sonunda o genç kendini toparladı ve ellerini açtı. Ağlayan bir ses, titreyen bir ses gözündeki yaşlarla dedi ki Allah'ım ben pişman oldum ve ben geldim dedi. Kitaplarda nakledilir ki o anda rüzgar bile durdu ve hatiften bir ses ona dedi ki ey insanoğlu sen bundan 20 sene evvel yönünü bize çevirdiğinde biz de yönümüzü sana çevirmiştik. 20 sene sonra sen yönünü bizden çevirdiğinde biz de senden yüz çevirmiştik. Ölüm sana gelmeden evvel, ahiretin penceresi açılmadan evvel, sen ki günahlarından pişman oldun ve şimdi gözyaşlarıyla Cenab-ı Hak'tan af talep ediyorsun, Mevla'nın huzuruna geldin ya, Allah da senin bütün günahlarını affetti, şimdi dönebilirsin diye hatiften böyle bir ses geldi. Kıymetli kardeşlerim, tövbe edecekseniz eğer, o tövbenin birinci basamağı pişmanlık olacak. Peki, kişinin tövbe ederken ki ikinci basamağı ne olacak? Kişiyi o günaha sevk eden yolları da kapatmak gerekiyor. Eğer hayatınızda Allah'ın lanet ettiği, Allah'ın sevmediği, semadaki meleklerin dahi sizi gördüğünde kendilerinin yüz çevirdiği günahlara giriyor ve bu günahları size sevk eden eğer arkadaşlarınız ve dostlarınız varsa onlardan yüz çevirmeniz gerekiyor. Sizi eğer zinaya alıştıran internet medyası varsa bu medyanın önüne geçmek gerekiyor. Sizi faiz gibi Allah'ın ve peygambere savaş açmanın ifade edildiği ayetlerde bizzat böyle ifade edilen günahlara eğer davet eden iş ortamı varsa onu bırakmanız gerekiyor. Bundan dolayıdır ki sevgili üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri çok güzel ifade buyurmuşlar ve buyurmuşlardı ki cemaat-i müslümin sizden birisine içi laham dolusu olan bir havuz verilse ve o havuza sağdan soldan önden ve arkadan dört cihetten oraya laham akarken deseler ki size alın elinize bir kürek orayı temizleyin deseler önce gelen kanalları mı tıkarsınız yoksa direkt havuza mı girersiniz? El cevap önce gelen kanallar tıkanacak ki ondan sonra havuz temizlenmeye başlasın. Üstadımız buyurdular ki İnsanın kalbi de havuz gibidir. İnsan hangi günahından pişman olmuşsa, hangi günahına tövbe edecekse, tövbeyi yapmakla beraber o kanalları da tıkanması gerekiyor. Ve sonra Allah'ı zikredecek. Nasıl ki havuz temizlendiği gibi, insanın da kalbi temizlenecek ve sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o kalbe tecelli edecek. Eğer siz tövbenizde sadakatli olmak istiyorsanız Müslümanlar, pişmanlığı becerdiniz ama ikinci alan adımda eğer sizi günaha çıkaran arkadaşlarınızı, ortamınızı, iş arkadaşlarınızı, bulunduğunuz çevreyi eğer terk edemiyorsanız yapmış olduğunuz tövbenin ömrü çok uzun olmayacak. Bundan dolayıdır ki hangi günahtan dolayı tövbe ettiyseniz o günaha çıkan yolları da kapatmanız gerekecek. Ve üçüncü basamağımız belki de en önemli basamaklardan biri. Bugün insanların en çok yapmış olduğu hatalardan biri. Neydi o? Ben tövbemi yarın yapacağım. Ben 10 sene sonra tövbe edeceğim. Bir umreye gideyim, hacca gideyim, evlendikten sonra, askerlikten sonra diye geciktirdiğimiz tövbeler var. Ama kardeşlerim kabristanlıklar işini yarına bırakanlarla dolu. Ben olmazsam işler yatar diyenlere sorun, onlar şimdi kabirde yatarken işler gayet tıkırında, gayet güzel bir şekilde devam etmektedir. Kıymetli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini lütfen unutmayalım. Helekel musavvifun, işini yarına bırakanlar hep helak oldular. Hazreti Ömer Efendimiz bir genci görmüş. Günah işleyen bir gence Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer dedi ki,
sen Allah'a tövbe ediyor musun? O genç de dedi ki se'etubu gaden, yarın tövbe edeceğim. Bugünün insanların dediği gibi, Ramazanlık Müslümanların yaptığı gibi, yarın tövbe edeceğim dedi. Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, o genç evine gitti, fename uyudu ama velam yestayqiz, bir daha uyanmadı. Yarına diye bırakmış olduğumuz tövbelerden önce ölümün bize geleceğini asla unutmayalım. Yarın ne giyeceğim diye düşünürken modası değişmeyen tek elbise olan kefeni asla ve kat'a unutmayalım. Allah Resulü buyurdular ki acilu bi tevbeti kablel mevti. Ölüm size gelmeden evvel, ağızların tadını kaçıran ölüm gelmeden evvel, Hazreti Azrail aleyhisselamın kelepçeleri kolunuza vurulmadan evvel, çok sevdiğiniz dünyadan ayrılmadan evvel tövbe edin. Zira ölüm ansızın gelir. El mevtu ye'ti bağteten, kişiye ölüm ansızın gelir. Vel kabru sandukul amel, insanın kabri ise kişinin amel sandıklarıdır. Amelleri açılacak orada. İşte kardeşlerim, Allah dostlarından bir zat bu olayı o kadar güzel ifade etmiş ki buyurmuştur ki gönül dostlarından bir Allah dostu bir terzihaneye gidiyor. Terzihanede bir genç biriyle muhabbet ediyor ve ona diyor ki namazlarla aran nasıl? Sadece cumadan cumaya gittiğini duyunca o Allah dostunun kalbi o kadar hüzne boğulmuş ki onların Peygamber aleyhissalatü vesselamdan almış oldukları peygamberi nebevi bir ahlak var. İnsanların kurtuluşuna vesile olmak. O gencin namaz kılmadığını duyunca namazların kılmıyorsun peki Allah'a tövbe ediyor musun deyince karşısındaki adam cevaben dedi ki ben tövbe etmiyorum. Tövbemi ölüm anında yapacağım dedi. Halbuki ölüm anında tövbe etmek kolay mı? Bu Allah dostu bu gence cevaben dedi ki yavrum sana bir soru sorayım. Buyurun efendim dedi. Kaç yıldan beridir kumaş kesme işi yapıyorsun? Cevaben 30 seneden beridir kumaş kesme işi yapıyorum. O Allah dostu dedi ki peki evladım. Ölüm esnasında senin eline bir makas verilse ve denilse ki al şu makası son defa hayatın boyunca yapmış olduğun kumaş kesme işini son defa yap bakalım deseler. Kumaş kesebilir misin? O genç de cevaben dedi ki efendim o nasıl sorudur? Ölüm anı çetrefilli bir andır. İnsanın çoğunun imanını kaybettiği, şeytanın insanın imanını çalmak için fıldır fıldır döndüğü o anda ben nasıl kumaş keseceğim deyince o Allah dostu taşı gediğine koyarak dedi ki yavrum sen ki hayatın boyunca yapmış olduğun kumaş kesme işini ölüm esnasında yapamıyorsun da hayatın boyunca yapmadığın tövbeyi son nefesinde nasıl yapacaksın? Helekel musavvifun, işini yarına bırakanlar helak oldu. Firavun iman ettiğini ölüm esnasında söylediğinde Cenab-ı Hak ne dedi? El an, daha yeni mi? Kardeşlerim tövbe edelim. Tövbe eden insanın Allah ömrüne bereket verir diyor Peygamberimiz. Allah işine bereket verir, rızkına bereket verir. Hayatında kendisine Allah bir iman aşkı verir. Ve asla ve kat'a unutmayınız ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Hazreti Allah'ın rahmetinden çok değildir. Sohbet meclislerine gittiğimiz ortamlarda bazı kardeşlerimizden daha yakın zamanda bir abimiz, hocam ben yıllarca günaha girdim ve ben Allah'a tövbe etmek istediğimde etrafımdakiler bana Allah seni affetmez dediler de hocam ben tövbe etmedim demişti de o zaman ona Allah'ın şu ayetini söyledik. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Habibim nefislerine uyup da günaha girenlere, birkaç dakikalık zevkler için Allah'la arasına duvar örenlere, dünyevi geçimlerinden dolayı faize bulaşanlara, adına ne derseniz deyin, günaha giren kullarıma de ki, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Kardeşlerim, elinizde bir altınınız olsa ve bu altın çamura düşse veya lahama düşse, bu altın artık kirlenmiştir deyip bırakır mısınız? Yoksa onu alıp üzerine biraz su döküp yine altın olarak değeri olarak kullanmaya mı devam edersiniz? Cevap, altın ne kadar kirlenirse kirlensin, üzerine su döküldüğünde altın yine altın olarak devam eder.
O halde asla unutmayın, sizler birer altın gibisiniz. Her ne kadar da üzerinizde ve üzerimizde günah lekeleri olsa dahi, tövbe suyunu açıp üzerine döktüğünüzde Allah'ın inayetiyle yine Allah'ın katında bir mümin, bir muvahhid olarak yine değeriniz olacak. Unutmayınız ki bizler Hazreti Adem'in günahkar evlatlarıyız. Ama dünyada bütün insanlar bir araya gelsin, bütün insanların günahlarını toplayın, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini yine de asla ve kat'a geçemeyecek. Bu bizim günah işleme noktasında bize cesaret değil, tam tersine tövbe etme anlamında bize kuvve-i maneviye olması gerekiyor. İnsanlar ne kadar onlara iyilik yaparsanız yapın, 99 defa iyilik yapsanız, bir defa insanlara kötülük yapsanız, insanlar bir kötülüğünüzle sizin bütün iyiliklerinizi silerken, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri o kadar büyük bir Allah'tır ki, ne kadar günaha girersek girelim, Allah samimi bir tövbeyle geçmiş bütün kötülükleri Allah siliyor.

hayatımızda tekrarı olmayacak bazı insanlar var. Hayatımızda bizim için kıymetleri paha biçilemeyecek insanlar var. Ve maalesef insanların hayatlarındaki en kıymetli olan bu insanlara karşı tavırlarının yanlış olması ve ellerindeki cennet biletlerini adeta yakması hakkındadır. Peki nedir bu insanlar? Kimdir bu insanlar ki bunların dualarıyla cennete giriliyor? Kimdir bu insanlar ki onların telafisi olmuyor? Onlar dünyaya gelmemize sebep olan, sebepler aleminde dünyaya gelmemize vesile olan annelerimiz ve babalarımız. Anne derken büyükler demişlerdir ki el ummu kel umri la tetekerraru merratayn. İnsanın annesi ömür gibidir. Bir daha tekrarı yoktur ömrün, annenin de bir daha tekrarı olmayacak. İnsanın babası kimdir? Hayatı boyunca evladı için gece gündüz çalışan, evladının kılına zarar gelse dünyaları yakacak olan kişiye baba deriz. Anne ve baba hakkı hakkında konuşacağımız ayet-i kerimeler. Peki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sevgili Allah'ımız İsra suresinde bize seslenerek diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Muhakkak ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senin Rabbin kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet etmemenizi ve bununla beraber anne ve babaya ihsanda bulunmanızı emretti. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem anne babanın hakkını anlatırken buyurmuşlardı ki اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ اَدْدُعَاءَ لِوَالِدَيْنِ. Bir kul annesine ve babasına iyilikten ziyade dua etmeyi terk ettiğinde muhakkak ki o kişi فَاِنَّهُ يَنْقَطِعُ مِنْهُ الرِّزْقِ. O kişi kendi rızkını kesmiş olur. Düşünün ki babaya ve anneye yapılan ikramlar, onlara yapılan izzet ikramları geçin bir yana, yaptığınız bir dua dahi sizin rızkınızın artmasına veya terk ettiğinizde rızkınızın azalmasına sebep oluyor. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de kendisinden başkasına ibadet edilmemekle beraber anne ve babaya ihsanda bulunmayı emrediyor. Peki Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında bakalım bizlere neler buyuruyor? Hepinizin meşhur bildiği bir hadis-i şerif var. Nedir o? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesinde Allah Resulü hiç yapmadığı bir şey yapıyor ve amin diyerek önce Efendimiz bütün sahabenin duyacak şekilde amin diyor. Daha sonra ise biraz bekliyor ve ikinci bir amin, daha sonra üçüncü bir amin ve sonra hutbe bitiyor. Namazdan sonra sahabe efendilerimiz ya Resulallah, şimdiye kadar yapmadığınız bir şey yaptınız. Neydi bu üç defa amin demeniz diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Ey ashabım, şüphe yok ki ben hutbe esnasındayken Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan Ramazan-ı Şerif ayına girer de başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda ise cehennemden azat olma ikliminde affolunmazsa yüzüstü cehenneme gitsin dedi. Ben de bundan dolayı amin dedim. Efendimiz buyurdu ki birinci aminin sebebi buydu. İkinci aminin sebebi ise Cebrail aleyhisselam devam etti. Ya Resulallah, senin ümmetinden birisi senin adın anıldığında sana salatu selam getirmezse o da yüzüstü cehenneme gitsin dedi. Ben ona da amin dedim. Ve üçüncü aminin sebebi ise Cebrail aleyhisselam devam etti. Ya Resulallah, bir evladın annesi ve babası hayattayken onların hayır duasını almadan onlardan evvel ölür veya onların duasını almadan onlar ölürse o da yüzüstü cehenneme gitsin dedi. Ben de bundan dolayı amin dedim buyurdu. İşte Cebrail aleyhisselamın bizzat kendisinin yapmış olduğu duaya Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz amin diyor. Peki bir annenin ve babanın Allah katında kıymeti bu kadar büyükken onların dualarını almamanın nasıl bir izahı olabilir? Kitaplarda hep anlatılır ya, Hazreti Musa aleyhisselam ulul azm peygamberlerden biriydi. Hazreti Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile konuşurken Tur-i Sina'da cennetteki arkadaşını, komşusunu merak eder. Ve Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sorunca Cenab-ı Hak buyurdu ki ey Musa, filanca beldede bir kasap vardır, o senin cennetteki komşundur.
Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam yollara düşmüş. Günler süren yolculuktan sonra o kasap efendinin dükkanına geliyor. Kendisini tanıtmadı. Onunla biraz sohbet ettikten sonra onda misafir kalabilmek için teklifte bulundu. Kasap da kabul etti. Musa aleyhisselam sürekli kasabı izliyor. Acaba onun hangi ameli kendisinin cennette arkadaş olmasına vesile olacak? Ve eve geldiler. Musa aleyhisselama misafir olduğu için tanımıyor. Misafire ikramlarda bulunurken, "Ey Allah'ın misafiri, bir dakika bekle," dedi. "İçeriye gidip geliyorum." Musa aleyhisselam diyor ki, "Anladım ki ne varsa içeride var. İçeriye bir gittiğimde gördüm ki duvardan duvara asılı bir ip, ortasında ise böyle küçük bir insanın sığacak kadar yapılmış bir beşik gibi bir şey var. Baktım ki kendi ağzıyla bir şeyler çiğniyor, ufacık olan bir insana kendi eliyle yediriyor. Sordum, dedim ki bu da kimdir? Dedi ki, ey Allah'ın misafiri, bu benim anamdır. Kendisi yaşlanmıştır. Yaşlandığı için ben işe gittiğim zaman da hayvanlar, fareler ona zarar vermesin diye ona böyle bir salıncak gibi bir yatak yaptım. Ve dişleri olmadığı için ben ona sürekli gelirim, kendi ağzımla yemeği ıslatırım, yemeği çiğner ona yediririm. Onun ihtiyaçlarını karşılarım." Musa aleyhisselam o anda baktı ki o ufacık olan yaşlı annenin dudaklarından bir şeyler kımıldıyor. Dedi ki, "Şimdi bu kadın ne söylüyor? Ey Allah'ın misafiri, boş ver. Söyler misin ne söylüyor, merak ediyorum. Ey Allah'ın misafiri, ben ne zaman anneme hizmet etsem annem bana sürekli hep şu duayı etmiştir. Yavrum, sen ki bana bu kadar hizmet ediyorsun, benim bu kadar sıkıntılarıma göğüs geriyorsun ya, Allah seni bu zamanın peygamberi olan Hazreti Musa'ya cennette komşu yapsın," diye dua eder. Hazreti Musa aleyhisselam gözyaşları içerisinde, "Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın peygamberi Musa'yım ve annenin duası kabul olmuştur. Sen benim cennetteki komşumsun," buyurdu. Annenin ve babanın duası bu kadar kıymetli kardeşlerim. Peki onların bu kadar duası cennete girmeye birer sebepken, onlar bu kadar Allah katında kıymetliyken, onları sözüm ona huzur evi adı altında hakikatte ölümü bekleme evlerine göndermek sizce İslam'ın neresinde var? Sizce insanlığın neresinde var? Ve sahabe efendilerimizden bir tanesi, annesi tarafından defalarca belki kalbi kırılmış bir sahabe efendimiz, gencecik yaşta kendisi ölüm döşeğindeyken bir türlü ruhunun çıkmadığı söylenildi. Bunun üzerine en son durum Efendimiz'e bildirilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Baktı ki Hazreti Alkame gerçekten son anlarında ama ruhu bedenden ayrılmıyor. Buyurdular ki, "Annesini çağırın, annesi buraya gelsin." Ve anne gelince Efendimiz buyurdu ki, "Senin evladın mıdır?" "Evet ya Resulallah." "Ona hakkını helal eder misin?" "Etmiyorum ya Resulallah." "Niçin peki?" "Ya Resulallah, ben onun hanımıyla ne zaman kavga etsem her defasında o, ben haklı olsam dahi hep hanımından taraf oldu. Hiç benim duamı almadı, hep gönlümü kırdı. Bundan dolayıdır ki ya Resulallah, ben ona hakkımı helal etmiyorum." Efendimiz defalarca rica etmesine rağmen annenin yüreği o kadar kırılmıştı ki yine de oğluna hakkını helal etmedi. Ve en sonunda Allah Resulü buyurdu ki, "Madem öyle, bir ateş yakın ve Alkame'yi ateşin içine atın. Alkame'nin böyle olmasındansa ateşlerde yanması daha hayırlıdır." Ve kıymetli kardeşlerim, bunu duyunca oradaki annemiz hemen dedi ki, "Ya Resulallah, ben oğlum Alkame'yi 9 ay karnımda, 2 sene kucağımda, bir ömür ise yüreğimde taşıdım. Ya Resulallah, ona hakkım helal olsun. O ki benim kalbimi kırdı ama ben bir anneyim. Buna rağmen yine evladım ateşlerde yanacaksa ben bunu kabul etmiyorum. Hakkım ona helal olsun," dediği an Hazreti Alkame o anda ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, büyüklerimizin duasını alalım. Annemizin, babamızın ellerinden değil ayaklarının altından öpelim. Bugün kendilerinin dualarını almaktan aciz olduğumuz, ellerini öpmekten imtina ettiğimiz insanların bir gün gelir bayram sabahlarında mezar taşlarını öpmeye mahkum oluruz. Ve kainatın efendisinin sahabelerinden Hazreti Ömer Efendimizle devam edelim. Annenin ve babanın hakkının büyüklüğüne bakınız kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir adam annesini sırtında hacca getiriyor. Günler değil aylar süren bir yolculuk, annesini sırtında getirmiş, haccını yaptıracak
Ve Halife Hazreti Ömer'e diyor ki, ey Ömer, ben annemi sırtımda hacca getirdim ve şimdi aylar sürecek olan bir yolculuğum var. Yine annemi sırtımda götüreceğim. Ya Ömer, ben annemin hakkını ödemiş olur muyum? Zahiren aklımıza şu gelecektir. 6 ay, 5 ay, belki kaç ay bilinmiyor. Sırtında taşımış, annesine hac yaptırmış ve bununla beraber tekrar sırtında götürecek. Hazreti Ömer bin Hattab Efendimiz buyurdu ki, vallahi senin annene yapmış olduğun şu hizmet var ya, onu sırtından alıp Kabe'ye getirmen, tekrar alıp evine götürmen, annenin hakkı karşısında sadece karnındayken annene atmış olduğun bir tekmeye karşılık geldi. Peki ya geçen onca uykusuz geceler? Evladı hasta olduğu için sabahlara kadar beklemeler, evladı gelecek diye gözü yollarda beklemeler, annenin ve babanın duası o kadar büyüktü ki kainatın efendisi yine buyurdular ki, selâsü da'vâtin müstecâbetün, üç dua vardır ki asla reddedilmiyor. Bunlardan biri da'vatül mazlumin, zulme uğrayan insanların duası, Allah reddetmez. Onlarla Allah arasında asla perde yoktur buyurur Efendimiz. İkincisi misafirin duası. Misafirin de duası çok kıymetlidir. Üçüncüsü ise da'vetul valideyni li veledihi. Bir annenin ve babanın evladına yapmış olduğu dua. Peki şimdiye kadar annenin ve babanın duasını konuştuk da, peki ya onların bedduasını almak? Onların kalplerini kırmak? Kur'an-ı Azimuşşan ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki, onlardan biri veya ikisi yaşlandıkları zaman, yaşlılık emaresi göründüğünde, elden ayaktan düştüklerinde, belki çocuksu tavırları içerisinde büründüklerinde, siz sakın ama sakın onlara fela tekul lehuma üffin, onlara öf dahi demeyin. Anne sen ne anlarsın, baba sen ne anlarsın, siz ne bilirsiniz, hangi çağda yaşadınız, bu zamanı bilmiyorsunuz, sizin zamanınızda böyleydi. Bu sözleri bırakın kardeşlerim, İslam onlara öf demeyi dahi yasaklamıştır. Nerede kaldı ki bugün annesinin babasının başında yumurta kıran bir nesil? Bugün nerede kaldı ki babası kendisinden bir bardak su istediğinde babasını duymamazlıktan gelen bir nesil? Nerede kaldı ki annesinin haç parası, umre parasını gizlice çalıp gece kulüplerinde Allah'a isyan için o parayı harcayan bir nesil? Allah böyle bir nesli inşa etmekten bizleri muhafaza eylesin. İmam-ı Şibli rahmetullahi aleyhe bakınız ki büyükler bu meseleyi nasıl anlamışlar. İmam-ı Şibli diyor ki rahmetullahi aleyh, ben hayatım boyunca hiçbir defa dahi olsa annemle beraber sofradayken asla ondan evvel sofradan kalkmadım. Annem yemeğini yer, ondan sonra ben yemek yerdim. Sebebi ise şudur ki ola ki ben yemek yerken annemin canının çekmiş olduğu bir parçayı o almadan evvel ben alırsam ve annemin de gözü eğer o lokmada kalırsa ben ahirette bunun hesabını veremem. İmam-ı Şibli gibi alimler bugün hala insanların dilinde, işte bakın ahlakları bundan dolayıdır. Beyazıd-ı Bestami Hazretleri Kuddisesir Ruhu, ona Sultanül Arifin demişler. Sultanül Arifin olmak kolay mı? Beyazıd-ı Bestami Hazretleri bir gece yarısı annesi tarafından sesleniliyor. Annesi seslenince hemen yataktan fırlamış. Oğlum bana biraz su verir misin diyor. Hemen bakıyor ki kaplarda su yoktur. Gidiyor biraz uzaklarda nehirden suyu getiriyor. Fakat baksın ki ne görsün, annesi uyuyor. Annesini hiç uyandırmaya kıyamadı. Ve sabah namazı vaktinde annesi gözünü açtığında baktı ki oğlu elinde suyla bekliyor. Yavrum dedi, niçin beni uyandırmadın? Anacığım sen sabahlara kadar benim başımda bekledin de ben biraz beklemişim çok mu? Senin uykunu izledim, uyumana hayran kaldım. Seni uyandırmaya kıyamadığım için anneciğim kaldırmadım deyince o anne önce

Bir baba ve anne kişi için cennetin iki kapısıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi babam ölünce cennetin kapılarından bir tanesi kapanmıştır. Bir tane kapım kalmıştır, o yüzden ağlıyorum diye cevap vermiş. Kıymetli dostlar, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّينَ Onlara asla ve kat'a öf demeyin. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Hepimiz bilelim. Onlara teşekkür etmekten geri kalmayalım. Onlara nasılsın sözcüğünü söylemekten geri kalmayalım. Sadece bayramlardan bayramlara değil, sabahleyin evden çıkarken elini öpüp duasını alalım. Ve asla unutmayalım ki Allah'ın rızası belli bir noktadan sonra annenin ve babanın rızasına bağlı kalıyor. O yüzdendir ki Cenab-ı Hak diyor ki, ey Habibim, hiç şüphe yok ki senin Rabbin kendisinden başkasına ibadet edilmemesini, anneye ve babaya ikramlarda bulunulmasını emretti. Ve sonrasında ise onlardan biri veya ikisi yaşlandıklarında sakın sizden birisi فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara asla ve kat'a öf demesin. Peki onların kalbi kırılınca ne olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü Allah 3 sınıf insanla konuşmayacak. Allah o gün onların yüzüne bakmayacak. Onlardan bir tanesi de annesine ve babasına zulmeden, onlara hakaret eden, dışarıdaki insanlarla konuşurken insanlara hürmette adeta zirve yapan ama anne ve babaya sıra geldiğinde onların yüzüne dahi bakmayan, o kadar fedakarlıklarla yoğrulmuş hayatlara rağmen annesinden babasından tebessümü dahi eksik edenlere Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Ne kadar acı bir şey kardeşlerim. Düşünün ki Allah o gün kuluna diyecek ki, kulum seninle konuşmak istemiyorum. Ey melekler, bu kulumun ağzına mühür vurun. Çünkü bu dünyadaki cennet bileti olan babasının ve annesinin kalbini kırmıştır diye o gün Allah onlarla konuşmayacak. Bir cümleyle bitiriyorum. Gelin bugün bu sohbet bizim yeniden babamızın, annemizin kadrini ve kıymetini bilmemize vesile olsun. Onların gönül dünyasını yeniden inşa etmemize vesile olsun. Vesile olsun ki onların duasıyla hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olsun. Cenab-ı Hak yaşayan annelerimize, babalarımıza hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Eğer vefat edenler varsa Cenab-ı Hak kendilerine gani gani rahmet eylesin. Allah-u Teala dünyadayken buluşturduğu gibi ahirette de peygamberimizin yanında, onun önderliğinde, cennetinde buluşmaya Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Annesinin, babasının dua alan herkesi Rabbim Resulullah Efendimizin cennette komşusu olmaya muvaffak eylesin. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İnsanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin olsa da elinden alsalar yerinmemek, şöhretten ve övülmekten hoşnut olmamak. İbrahim Ethem.

Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Ademoğlunun şunlardan başka hakkı, ihtiyacı yoktur. Oturacağı bir ev, vücudunu örtecek bir elbise, ekmek ve su.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.

0: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sahabeden nasihatler.
5: Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın nasihatleri. Birinci bölüm. Nebevi medresenin seçkin öğrencilerinden birisidir. Aynı zamanda zeki, kararlı, akıllı, abid ve ashabın ileri gelenlerindendi. Hakikati araştıran, İslam'ı araştırmak için de birçok ülkeyi dolaşan birisidir. Resulullah'la karşılaşıncaya kadar da dolaşmaya devam etmiştir. İslam'a girdikten sonra Resulullah'la çıktığı ilk gazve Hendek gazvesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Ebu Derda radıyallahu anh'la kardeş kılmış ve hayatını zühd içinde yaşamıştı. Dünyalık mallara çok az sahip olan abid bir şahıstı. Osman radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde vefat ederek Rabbine kavuşmuştur. Tercih edilen görüşe göre ise vefat ettiği zaman yaşı 80'e yakındı. O Selman el-Hayr, hayırlı, Farslıların içinden İslam'ı ilk kabul eden Selman-ı Farisi'dir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın hayatı ve Resulullah'a yakın oluşu, kendisinde hem ilmi hem de ameli bir etki bırakmıştı. Öyle ki Resulullah, onun fakih biri olduğuna şahitlik etmiştir. Ele alacağımız ve umulur ki kendisinden faydalanacağımız nasihatlerinde de görüleceği üzere, sahip olduğu bu fıkhın etkisi, yaptığı nasihatlerinde kendini açıkça belli etmiştir. Birinci nasihat: faydasız ilimden uzak dur.
6: İlim çok, ömür de kısadır. Bundan dolayı ilimden dinin için ihtiyaç duyduğun kadarını al, diğerini ise bırak ve onunla ilgilenme.
5: Altın değerindeki bu nasihat, okumayı seven, meseleleri daha tafsilatlı bir şekilde öğrenmeye hevesleri olup, birçok ilim dalında da uzmanlaşmayı arzu eden ilim talebelerinin en çok ihtiyaç duyduğu önemli nasihatlerden biridir. Selman radıyallahu anh yaşadığı dönemde bu nasihatte bulunuyorsa, çeşitli ilim dallarının uzmanlaşmada gösterilen titizliğin ve birçok meşguliyetin olduğu bu dönemi görseydi ne derdi acaba? Selman radıyallahu anh arkadaşına dini için ihtiyaç duymadığı şeylerle ilgilenmemesi gerektiğini tavsiye etmekle ne kadar da güzel bir davranışta bulunmuştur. Ben de buna ek olarak diyorum ki, eğer uzmanlaşmaya çalıştığın bölüm, kendisine ihtiyaç duymadığın dünyevi bir ilimle alakalıysa, hiç ilgilenme. Zira ilimlerin en değersizi ve en kötüsü, kişiye hem dininde hem de dünyasında faydası olmayan ilimdir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh Saydül Hatır eserinde burada ifade edilen manayla alakalı bazı şeyleri açığa kavuşturmuş ve şöyle demiştir. İstediği şeyleri elde etmede hırslı olanları, amaçladıkları şeyleri açgözlülüklerinden dolayı ellerinden kaçırdıklarını gördüm. Aynı şekilde kitap toplamaya karşı hırslı ve ömürlerini de bu kitapları yazmakla tüketen nice insanlar gördüm. Eğer ki birisi bir hadiste, hevesli iki kişi asla doymaz. Bunlardan biri ilim talebesi, diğeri ise dünyanın talebesidir buyurulmuyor mu? Dese ona şöyle derim. Alim kişiye gelirsek, ona sahip olduğun ilimle yetin, artık ilim tahsil etme denilmez. Bilakis ona şöyle derim. En önemli olanı öne al. Zira akıllı kişi ömrünü ölçüp biçen ve ona göre amel ortaya koyandır. Ömrün miktarını bilmek mümkün değilse bile zannı galibe göre hareket eder. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh sözünü şöyle bitirmiştir. Akıllı kişi ömrün kısa, ilminse çok olduğunu bilmişse bu durumda kendisi için en faziletli olanı talep eder. Faziletli olan yerine faziletli olmayanla meşgul olması onun için büyük bir kabahat olur. İnsanın gevşeklik ve ihmalkarlığı terk edip nefsini ilim ve amelde en mükemmel dereceye iletmesi gerekir. İkinci nasihat, dilin yıkıma uğrattığı insanlardan olmayın. Salman-ı Farisi radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de çokça konuşmaktan sakındırdığı şu sözüdür.
6: Kıyamet günü günahları en çok olanlar, Allah'a karşı masiyet olan şeylerde en çok konuşanlardır.
5: Salman radıyallahu anh nasihatinin içerdiği bu manayı, Resulullah'ın Muaz radıyallahu anh'ı dilin şerrinden sakınmak hususunda yaptığı şu tavsiyeden almış olabilir. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Dilini tut ey Muaz. Dedim ki, ey Allah'ın nebisi, biz konuştuklarımızdan sorumlu tutulmayacak mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annen sana hasret kalsın ey Muaz. İnsanları yüzlerinin veya burunlarının üzerinde sürükleyerek cehenneme sokan şey, dilleriyle kazandıklarından başka nedir? Buyurdu. Selman radıyallahu anh'ın, kıyamet günü günahları en çok olanlar, Allah'a karşı masiyet olan şeylerde en çok konuşanlardır. Sözünün içine dille ilgili bütün günahlar dahildir. Bunlar ne kadar da çoktur. Gıybet, kovuculuk, laf taşıma, yalan, dalga geçme ve bunlar dışındaki birçok dilin afetleri örnek gösterilebilir. Kişi sadece gıybet meselesini düşünse bile, Selman radıyallahu anh'ın ifade ettiği hakikati gerçek manada kavrar. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der. Gıybet, salihlerin amellerini ne kadar da ifsat etmiş ve amel edenlerin ecirlerini de ne kadar da yok etmiştir. Aynı zamanda kişinin Allah'ın gazabına uğramasına ne kadar da sebep olmuştur. Gıybet, rezil insanların meyvesi ve aciz insanların silahıdır. Gıybet, müttakilerin sürekli ağızlarından dışarı attığı bir et parçası ve değerli insanların da çirkin bulduğu bir namedir. Aman ha kardeşlerim, daima Allah'tan korkup sakınalım. Dillerimizi günahlardan, özellikle de nice iyilikleri yakıp yok eden gıybetten daima korumaya çalışalım. Kulun dilini günahlara alıştırmaktan sakındırması gerekir. Zira dille işlenen günahlar kişide alışkanlık haline gelince artık onlar olmadan yaşamak ve bu hale sabretmek kişiye zor gelir. Bundan dolayı sen gece namazları kılan, gündüzleri oruç tutan, ipekten olduğu için günaha girme şüphesiyle yastığa dahi bir an yaslanmaktan çekinen kişinin dahi gıybet ettiğine, kovuculuk yaptığına ve insanların ırzlarını alayvari bir şekilde diline doladığına şahit olabilirsin. dillerimizle hasat ettiğimiz şeylerin bizi dünyada ve ahirette helaka sürüklemesinden Allah'a sığınırız. Üçüncü nasihat. Soyun üstünlük ölçüsü olmadığı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a hangi soydan geldiği sorulunca şöyle cevap vermiştir.
6: Şan ve şerefim, sahip olduğum dinim, soyum ise topraktır. Ben topraktan yaratıldım ve sonra yine toprağa dönüşeceğim. Sonra dirilip amellerin tartıldığı yere gideceğim. Eğer tartılarım lehime ağır gelirse, soyum ne kadar da şerefli ve Rabbim katında beni ne kadar da yüceltmiş olur. Eğer tartılarım hafif gelirse, o zaman da soyum ne kadar da alçak ve Rabbim katında beni ne kadar da zayıflatmış ve bana azap etmiş olur. Allah'ın günahlarımı affedip bağışlaması hariç.
5: Selman radıyallahu anh'a bu soruyu soran kişi, onu sıkıntıya düşürmek ya da insanların kendisiyle övündüğü soy sopla ilgili görüşünü öğrenmek için konuşturmaya çalışmış olabilir. Selman radıyallahu anh da bu cevabıyla o kişiye, eğer dalga geçen biri ise onu susturan, yok eğer hakkı aramaya çalışan biri ise ona faydalı olan bir cevap vermiştir. Selman radıyallahu anh, eğer tartılarım hafif gelirse, o zaman soyum ne kadar da alçak ve Rabbim katında beni ne kadar da zayıflatmış ve bana azap etmiş olur diyerek ne kadar da doğru söylemiştir. Bu hayatı terk ettiğinden beri ruhu ateşe giren Ebu Leheb'in Resulullah'ın amcası olması ona ne fayda sağladı ki? Ahiretteki azabı ise daha şiddetlidir. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecek. Odun taşıyıcı olarak boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Tebbet suresi 1-5. ayetler. Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın da Resulullah'ın azatlı kölelerinden biri olması, onun Resulullah'ın özel olarak sevdiği kişi ve Kur'an'da adı geçen tek sahabi olmasına mani olmamıştır. Bu durum Bilal radıyallahu anh için de geçerlidir. Şair şu sözleriyle ne kadar da doğru söylemiştir. Ebu Cehil'in soyu onu yüzüstü bıraktı. Bilal ise bir köle olmasına rağmen bulutları aştı. Selman radıyallahu anh'ın anlattığı bu manaya yakın bir olay da şudur. Ebu Derda radıyallahu anh, Selman radıyallahu anh'a mukaddes topraklara buyur gel diye mektubu yazınca, Selman mektuba şöyle cevap yazdı. Yeryüzü hiç kimseyi mukaddes kılmaz. İnsanı mukaddes kılan sadece onun amelidir. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten de doğru söylemiştir. İnsanı mukaddes kılan sadece onun amelidir. Zira hesapta itibara alınacak ve kişinin helake veya felaha uğramasında da rol alacak tek şey amelidir. Herkes amellerine bakıp kontrol etsin ve Allah'la karşılaşacağı günde kendisine fayda vermeyen, tam aksine zararı dokunan amellere de sakın meyletmesin. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Haya, hayırdan başka bir şey getirmez. Selman radıyallahu anh, insanlara vaazda bulunurken şöyle söylemiştir.
6: Allah-u Teala kul hakkında bir şerri veya helakı dilediği zaman ondan hayayı söküp alır. Kendisinden haya söküldüğü zaman Allah'a ancak iğrenç ve kendisinden nefret edilmiş bir halde kavuşur.
5: Selman radıyallahu anh'ın hayayla ilgili bu sözü onun derin anlayışının fıkhının bir ürünüdür. Zira Resulullah'ın da buyurduğu gibi haya, hayırdan başka bir şey getirmez. Hatta sahih hadiste de belirtildiği gibi haya imanın şubelerinden bir şube ve kulun imanını kemale erdiren bir özelliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 60 küsur şubedir. Haya da imanın bir şubesidir. Mümin kulun bu değerli ahlakın önemini kavraması için hayanın kişide ne tür güzel etkiler bıraktığını ve hayanın bulunmadığı kişide ise Allah korusun ne tür felaketlere sebep olduğuna bakması yeterlidir. Bundan dolayı hayanın en büyük faydalarından biri, kulun Allah-u Teala'ya karşı gelmesine ve günahlara dalmasına engel olmasıdır. Zira haya sahibi bir kul, günah işlemeyi ve Allah'a karşı gelmeyi içinden geçirdiği vakit, Allah-u Teala'nın şu sözlerini düşünüp hatırına getirir. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa suresi 1. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min suresi 19. Vallahi hayanın tek üstün özelliği sadece bu olsaydı dahi, güzel bir ahlak olması için yeterli gelirdi. Bundan ötürü hayası az olan kişiler, her ne kadar kendi arasında farklı derecelere sahip olsa da, onların Resulullah'ın şu sözünü doğrulayıcı olarak Allah'a karşı gelmeyi ve günahlara dalmayı umursamadıklarını görürsün. İnsanların nübüvvet sözlerinden duyduğu sözlerden biri de şudur. Hayalı olmadıktan sonra dilediğini yap. Bundan ötürü günahlara dalarak Allah'a karşı gelmenin en kötü sonuçlarından biri de kalbin gıdası ve tüm hayırların aslı olan hayanın kişiden kaybolmasıdır. Hayanın kaybolması ise hayrın tümünün kaybolup gitmesidir. İbn Kayyım rahmetullahi aleyh şöyle der. Her kimde haya olmazsa o kişi dünyada tıpkı ölü, ahirette de bedbaht birisidir. Her kim günah işleme arzusunda olduğu zaman Allah'tan haya ederse, Allah da kendisiyle kavuşacağı gün ona azap etmekten haya eder. Her kim de günahı işlediği esnada haya etmezse, Allah da ona azap etmekten haya etmez. Bu ahlaki değerin üstün bir niteliğinin bulunması ve Müslümanın hayatındaki etkisinin de azımsanmayacak halde olmasıyla beraber, dininde gayret içinde olan Müslümanlar bu ahlakın nasıl çiğnendiğine maalesef şahit olmaktadırlar. Nitekim bazı kişiler insanların önünde açıkça günah işlemekten rahatsız olmaz ve yapılan bu davranışları umursamazlar. Mazeret olarak da yaptıklarının cesaret ve açık sözlülük olduğunu ve kişinin içine ise dışının da o olması gerektiğini öne sürerler. Bundan daha da kötüsü açıkça günah işlemenin ve insanları umursamamanın erkeklikten sayıldığını iddia etmeleridir. Ne kadar da aciz insanlar bunlar. Gerçekten de bu kişiler basiretleri silinmiş ve artık hakkı batıl, batılı da hak olarak görmeye başlamışlardır. Bu hayasız davranışlardan biri de bazı Müslüman bayanların farz olan tesettüre riayet etmemeleri ve insanların arasına tesettürsüz çıkmalarıdır. Subhanallah! Haya olmadıktan sonra bir bayanın ne kıymeti var ki? Yine bazı insanların açıkça faizli alışverişlerde bulunması da hayasızlığa örnek olarak gösterilebilir. İçinde yaşadığımız toplumda haya perdesinin yırtılmasıyla alakalı daha birçok örnek var maalesef. Bu kötü hallerden Allah'a sığınır ve ondan yardım dileriz. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh ne kadar da güzel söylemiştir. Şu beş şey kişinin bedbaht biri olduğunun alametidir. Kalp katılığı, gözlerin Allah korkusundan dolayı yaşarmaması, hayasızlık, dünyadaki şeylere rağbet etmek ve bitmeyecek uzun emeller beslemek. İkinci nasihat, ahiretteki hesabı düşünmek.
6: Üç şey beni güldürmüş ve üç şey de beni ağlatmıştır. Ölüm kendisini talep ettiği halde dünyaya halen ümit besleyen, kendisinden gafil olunmadığı halde gaflet içinde yaşayan ve ağız dolusu gülmesine rağmen bu gülüşünün Allah'ı razı mı yoksa öfkelendirdiğini bilmeyen kişi beni güldürmüştür. Beni ağlatan üç şey ise sevdiğim dostlarım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının aramızdan ayrılması, ölüm anında ortaya çıkan ürkütücü manzaralar ve sonumun cennet mi yoksa cehennem mi olduğunu bilmediğim alemlerin Rabbi olan Allah'ın karşısında hesap için durduğum andır.
5: Öyle zannediyorum ki bu nasihatin açıklayıcı olması üzerine çokça konuşulma gereksinimi bırakmıyor. Lakin burada zihinde ortaya çıkan soru şudur. Hangimiz daha önce böyle duygulara sahip oldu ki? Hangimiz ölüm anında ortaya çıkacak ürkütücü manzaralardan korkmuş ve sakınmıştır?
7: hangimiz Allah'la karşılaşacağı ve önünde hesap için duracağı günü düşünmüş, kalbi paramparça olmuş, Rabbinin makamından korkarak nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmıştır. Yine bu düşünce hangimizi Allah'a dönüp tövbe etmeye, hatalarını düzeltmeye ve kalan ömrünü de Allah'ın istediği şekilde geçirmeye zorunlu kılmıştır? Bu sorulara cevap aramak gerekir. Üçüncü nasihat: Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek.
6: Bu dünyada müminin misali, yanında doktor bulunan hastanın durumuna benzer. Bu hastanın kendisine zararlı olan bir şeyi canı çektiğinde yanındaki doktoru, sakın bu şeye yaklaşma, çünkü sen onu yersen ölürsün der. Öyle ki bu doktor hastasını Allah'ın izniyle iyileşene kadar sürekli canı çektiği kötü şeylerden alıkoymaya devam eder. İşte mümin kul da böyledir. Canı sürekli kendisinde olmayan ve başkalarının kendisinden üstün olduğu zenginlik ve benzeri birçok şeyi çeker. Allah-u Teala da mümin kulu vefat ettirip cennete koyana kadar canının çektiği ve kendisine zararlı olan bu şeylerden men edip korumaya devam eder.
7: Vallahi insana teslimiyet, boyun eğme ve Allah'ın kendisine hem yasakladığı hem de mübah kıldığı şeylerin ancak bir maslahata bina edildiğine yakinen inanma bilincini yerleştiren bu nasihat ne kadar da mükemmeldir. Dini özgürlükler adı altında yapılan konuşmaların oldukça arttığı bir çağda yaşıyoruz. Hatta bazıları çıtayı daha da yükselterek üsluplarındaki zındıklığın renkleri açıkça görülmektedir. Bu halden Allah'a sığınırız. Bu kişiler şeriatın hükümlerine o kadar çok itiraz ediyorlar ki, lisan-ı halleri sanki onların Allah ve Resulünün düşmanı ve onlarla eş konumunda olmak istediklerini ortaya koyuyorlar. Vallahi bu doğru bir davranış değildir. Zira kulun imanı ancak teslimiyet köprüsünden geçmesiyle tamam hale gelir. Tıpkı Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğu gibi: "Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar." Nisa suresi 65. Şeriatın hükümlerinin hangi hikmete bina edildiğini ve hangi sebepten dolayı yasak kılındığı veya serbest bırakıldığını öğrenmek için soru sormakla şeriatın hükümlerine itiraz etmek arasında büyük bir fark vardır. Şeriatın hükümlerine itirazda bulunmak, kişinin imanının az olduğuna yahut dinden döndüğüne delalet eder. Dördüncü nasihat: Günahları affettirmenin en güzel yolu.
6: Gizli bir günah işlediğin zaman hemen ardından gizli bir iyilikte bulun. Açık bir günah işlediğin zaman hemen ardından açık bir iyilikte bulun. Ta ki biri diğerine kefaret olup onu örtsün.
7: Kulluk yolunda gösterdiğimiz ihmalkarlıklar ne kadar da çok, bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yapmak ne kadar da güzeldir. Umulur ki yapılan iyilik kötülüğü silip yok eder. Bundan daha da güzeli, Selman radıyallahu anh'ın dediği gibi gizli işlenen günahı, gizli iyiliğin silmesi, açık işlenen günahıysa açık iyiliğin silmesidir. Bu nasihat aynı zamanda fıkhi bir meseleyi de içinde barındırır. Bu da açıktan hata eden birisinin gizli özür dilemesinin adaletten sayılmadığıdır. Bundan dolayı İslam alimlerinin derin anlayışlarından biri de eğer herhangi bir alimden bir fetva sadır olmuş ve insanların arasında da şöhret bulacak kadar yayılmışsa aynı alimin bu fetvadan döndüğü anda bunu da açık bir şekilde insanlara bildirmesidir. Buna örnek olarak İmam Ahmet rahmetullahi aleyhin sarhoş kişinin talakının gerçekleşeceğiyle ilgili fetvasından döndüğünü açık bir şekilde insanlara bildirmesi verilebilir. Bundan dolayı sözleri birkaç saniye içinde başka yerlere nakleden teknolojik aletlerin yaygın olduğu bu çağda insanların içinde sözleri makbul olan veya medyada yer alan özellikle de ilim ehli kişilerin bu önemli meseleyi çok dikkate almaları gerekir. Bu tür durumlarda asıl olan kişinin hem sözlerinde hem de sözlerini yaymada acele etmemesi ve iyice düşünmesidir. Bununla beraber eğer bir hata ortaya çıkarsa, kişiye yakışan hatasını itiraf etmesi ve doğru olanı açıklamasıdır. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'a şu sözü söylerken ne kadar da doğru söylemiştir. Önceden bir hüküm vermiş ve sonrasında verdiğin hükümle alakalı kendini bir daha kontrol ettikten sonra doğruya hidayet edilmişsen, sakın önceden verdiğin hüküm seni onu iptal etmekten men etmesin. Zira hak olan şey sabittir ve hiçbir şey onu iptal edip bozamaz. Hak olana dönmekse batılda devam etmekten daha hayırlıdır. Bunlar Selman el-Farisi radıyallahu anh'ın nasihatleriyle beraber üzerinde durduğumuz bazı meselelerdir. Onun nasihatleriyle beraber dile getireceğimiz sözler devam edecektir. 3. Bölüm 1. Nasihat. Az konuş ve öfkelenme. Bir adam Selman radıyallahu anh'a bana tavsiyede bulun deyince, Selman radıyallahu anh ona şöyle tavsiyede bulunmuştur.
6: Konuşma.
7: Adam, insanların içinde yaşayan biri konuşmamaya güç yetiremez deyince, Selman radıyallahu anh,
6: o zaman konuşacağında ya hakkı konuş ya da sus,
7: dedi. Adam bana biraz daha tavsiyede bulun diye karşılık verdi. Selman radıyallahu anh da
6: öfkelenme,
7: dedi. Adam sen bana öfkelenme diyorsun ama istemediğim halde öfkelenmemem elimde değil, dedi. Selman radıyallahu anh
6: öfkelendiğin zaman eline ve diline hakim ol,
7: dedi. Adam bana biraz daha tavsiyede bulun, dedi. Selman radıyallahu anh,
6: insanlarla aynı ortamda çok bulunma ve içlerine çok karışma,
7: dedi. Adam, insanlarla beraber yaşayan kişi, onlarla aynı ortamda bulunmamaya ve içlerine karışmamaya güç yetiremez, dedi. Selman radıyallahu anh,
6: insanların içine karıştığın ve aynı ortamda bulunduğun zaman doğruyu konuş ve emaneti hakkıyla yerine getir,
7: dedi. Alimlerden tavsiye talep etmek ne kadar da güzel bir davranıştır. Aynı şekilde zeki ve tecrübeli bir alim şahsiyetten sadır olan tavsiyeler ne kadar da mükemmeldir. Senin de dikkatini çekmiştir ki Selman radıyallahu anh adamın söylenecek tavsiyeleri ilk başta yapmayacağını tahmin ettiğinden dolayı yasaklayıcı bir ifade kullanıyor. Ta ki tüm insanların başının dertte olduğu 3 konu hakkındaki asıl tavsiyeye geçsin. Selman radıyallahu anh adama konuşmamasını tavsiye ettiği zaman adam bu davranışın zor olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh ona o zaman konuşacağın zaman ya hakkı konuş ya da sus demiştir. Bu tavsiye Resulullah'ın şu tavsiyesiyle tam manada uyum içindedir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Adama öfkelenmemesi gerektiğiyle ilgili tavsiyesi de aynı şekilde Resulullah'ın öfkelenme tavsiyesiyle uyum içindedir. Ardından adamı öfkeden sonra yaşanan şeylerden sakındırarak şöyle buyurdu. Öfkelendiğin zaman diline ve eline hakim ol. Çünkü insanların çoğu öfkelendikleri zaman dilleri ve elleriyle yaptıkları davranışların öfkelerini dindirdiklerini iddia ediyorlar. Adamın öfke anında dilinden kaçırdığı talak sözünden dolayı nice aileler mahvolmuştur. Nice insanlar öfke anında iyice ölçüp biçmeden söyledikleri bir sözden dolayı samimi dostlukları ve ilişkileri kaybetmişlerdir. Kişinin içinde yanan öfkenin dışarı atılmasıyla nice ölümler gerçekleşmiştir. Öfkelenen kişinin kötü davranışlarıyla sonuçlandırdığı ufacık bir öfke sebebiyle nice mallar telef olmuştur. İşte bu tür kötü sonuçlardan dolayı şeriatın öfkenin ilacıyla ilgili ortaya koyduğu metotlara kısa bir şekilde işaret etmek güzel olacaktır. 1. Öfkeye sebep olacak şeylerden uzak durmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelenme sözü de bu manaya gelmektedir. İmam Ahmed rahmetullahi aleyhin rivayetinde de geçtiği üzere öfkelenme hadisini rivayet eden ravi şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öfkeyle alakalı söylediği şeyin üzerinde iyice düşündüm ve öfkenin bütün şerleri içinde topladığını gördüm. 2. Öfkenin gerçekleştiği anda hemen şeytandan Allah'a sığınmak. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste geçtiği üzere Süleyman bin Surat radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın yanında otururken iki kişi birbirine hakaret etmeye başladılar. Birinin yüzü öfkeden kızarmış ve boğazındaki damarları da şişmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben öyle bir kelime biliyorum ki bu öfkeli adam onu söylese bu hal ondan gider. Bu kelime "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm." Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kelimesidir buyurdu. 3. Öfke anında kişinin üzerinde bulunduğu hali değiştirmesi. Ebu Davud'un rivayet ettiği ve İbni Hibban'ın da sahih kabul ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öfkelendiğinde ayaktaysa otursun. Eğer oturunca öfkesi gidecek olursa ne âlâ. Eğer gitmezse o zaman da yere uzansın. 4. İçindeki öfkeyi kötü davranışlarla dışarıya yansıtmaya gücü yettiği halde Allah'ın öfkesini yutanlara ne tür mükafatlar hazırladığını düşünmesi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar bir kötülük yaptıklarında ya da günah işleyerek kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe edip bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onlar mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Âl-i İmran Suresi 133-136. 5. İnsanların mutlak önderi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyup üzerinde düşünmek. O peygamber ki defalarca öfkesini yutmuş, cahilce davranışlarda bulunanlara yumuşak davranmış ve hata edenleri affetmiştir. 6. Öfkenin kötülüklerini ve vahim sonuçlarını bilmek. Tıpkı az önce açıkladığımız gibi, Selman radıyallahu anh'ın yaptığı diğer tavsiyelere dönelim. Şöyle söylemişti. İnsanlarla aynı ortamda çok bulunma ve içlerine çok karışma. Adam, insanlarla beraber yaşayan kişi onlarla aynı ortamda bulunmamaya ve içlerine karışmamaya güç yetiremez dedi. Selman radıyallahu anh, o zaman insanların içine karıştığın ve aynı ortamda bulunduğunda doğruyu konuş ve emaneti de hakkıyla yerine getir dedi. Malumdur ki Selman radıyallahu anh nasihat ettiği kişiden insanları tamamen terk etmesini ve onların içine hiç karışmamasını istemiştir. Ona insanlarla karıştığında ne yapması gerektiğiyle alakalı nasihatte bulunmak istemiştir. Böylece bu kişi insanların arasına karıştığında doğruluk ve emanetin hakkını yerine getirme hasletlerine sahip olur. Doğruluğa konuşurken yalandan uzak durup doğru sözde olmakla emanetin hakkını yerine getirmeye, hak sahiplerine haklarını teslim ederek ulaşılır. Zira insanların arasındaki maddi manevi ilişkilerin zarar görmesinin, insanların yaşadıkları olaylardan dolayı mahkemelere başvurmasının en büyük sebeplerinden biri de bu iki meseleyi doğruluk ve emaneti ihlal etmeleridir. İçinde doğru sözlü olanların azaldığı ve emanetlere ihanet edenlerin de çoğaldığı bir toplum, ne kadar da rahatsız edici, üzücü ve kaosun hakim olduğu bir toplumdur. İkinci nasihat. Soyla övünmenin bir faydası yoktur. Kureyş kabilesine mensup bazı kişiler bir gün Selman radıyallahu anh'ın yanında sahip oldukları soylarıyla övündüler. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh onlara şöyle söyledi.
6: Ben kendisinden iğrenilen bir meniden yaratıldım. Sonra ölüp kokuşmuş bir leşe dönüşeceğim. Sonrasında hesap için amellerin tartıldığı yere geleceğim. Eğer iyiliklerim ağır gelirse ben şerefli ve değerli birisiymişim demektir. Eğer iyiliklerim hafif gelirse işte o zaman da şan ve şereften yoksun ve değersiz birisiymişim demektir.
7: Sözleri ve duruşlarıyla nasihatte bulunan alimler işte böyledir. Selman radıyallahu anh'ın lisan-ı hali şöyle der gibidir. Eğer ki insanlar babalarıyla olan Kays ve Temim'le övünüyorsa, benim babam da İslam'dır ve ondan başka babam da yoktur. Hiç şüphe yok ki eğer şerefli bir soy takvayla bir araya gelirse bu nur üstüne nurdur. Lakin takvadan soyutlanmış bir soysa övgüden çok yerilmeye daha yakındır. İnsanın soyunu seçme gibi bir gücü yoktur. Bundan dolayı Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle söylemiştir. Allah-u Teala'nın kitabında herhangi birisini soyundan dolayı öven veya yeren hiçbir ayet yoktur. Ayetlerin övdüğü şey iman ve takva, yerdiği şey ise sadece küfür, fısk ve Allah'a karşı gelmektir. İbni Teymiye rahmetullahi aleyhin sözüne şahitlik eden şeylerden biri de Allah-u Teala'nın Resulullah'ın amcası olmasına rağmen hem kafir hem de peygambere düşman olmasından dolayı Ebu Leheb'i yerici ifadeler içeren tam bir sure indirmesidir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın peygamberini yanındaki zayıf Müslümanları uzaklaştırmaktan nehyetmesi de buna bir örnektir. Velev ki yanındaki zayıf Müslümanları, Kureyş'in ileri gelenlerinin kalplerini İslam'a ısındırma gayesiyle yanından uzaklaştırsa bile. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine ihlasla ibadet ve dua edenleri huzurundan uzaklaştırma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından uzaklaştırdığın takdirde zalimlerden olursun. En'am suresi 52. Başka bir ayette yine şöyle buyurmuştur. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek ihlasla ibadet ve dua edenlerle birlikte sen de gönülden sabret ve onlarla beraber olmaya çalış. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini sakın onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye de boyun eğme. Kehf suresi 28. Selman radıyallahu anh bu sözü söylemekle etrafındaki insanlara yukarıdaki delillerin zikrettiği bu manayı açıklamıştır. Zira Rabbinin huzurunda zarara uğrayan birisine hiçbir akrabalık bağı ve hiçbir soy asla fayda sağlamayacaktır. Bundan ötürü şu etkileyici sözü söylemiştir. Sonrasında hesap için amellerin tartıldığı yere geleceğim. Eğer iyiliklerim ağır gelirse ben şerefli ve değerli biriymişim demektir. Eğer iyiliklerim hafif gelirse işte o zaman da şan ve şereften yoksun ve değersiz biriymişim demektir. Vallahi gerçekten de böyledir. Yarın Rabbimizle karşılaşacağımız gün eğer iyiliklerimiz ağır gelirse bizden daha değerli ve şerefli kim olabilir? Eğer iyiliklerimiz hafif gelirse, o zaman bizden daha da şan ve şereften yoksun ve değersiz hiç kimse yoktur. Allah'ım, senden ayıplarımızı örtmeni, iyiliklerimizi ağır kılmanı, kitaplarımızı sağdan vermeni ve rahmetinle bizi cennetine koymanı diliyoruz. Amin.
4: Sahabeden nasihatler.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

El Baiz Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olan sen. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey Baiz olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin, bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme. Amin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil kâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.

El Halik Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Her şeyi yoktan var eden. Sen El Halik'sin. Yaratan, yoktan var edensin. Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın. Her şeyin varlığını, geçeceği halleri belirleyensin. Bir şeyi yoktan var etmek ancak senin Halık ismine mahsustur. Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca sensin. Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, varlığın kendisini ve mayasını yaratansın. Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin. Sen insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan, ona irade ve akıl bahşedensin. Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım! Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme. Amin.

Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Allah, tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır. Haris el-Muhasibi, rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

Rahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane Kadir-i Mutlaksın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

0: Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdi. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdi. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür,

Evet, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte

0: Yenir yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin. Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Başkası düştü mü, çürük tahtaya basmasaydı deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıktığından şikayet ederiz. Cenab-ı Şahabettin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istifarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

Sevgilinin sevmediğini sevmek sevgi alameti değildir. Rabbimiz dünyayı kötüledi, bizse onu övmekle meşgulüz. İbrahim Ethem.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senden kalplerimizi imana, İslam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz. Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen yüceler yücesi Rabbimiz. Ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizim anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin, bize rehberlik yapan büyüklerimizin, kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde doğup büyüdüğümüz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin, nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren mürşidlerimizin ve nihayet ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

görmüyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı.

0: kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

Dost istersen Allah yeter. Yaren istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Said Nursi.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle. Ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

Sevgin de, kızman da Allah için olsun. Kimseyi dünyevi bir çıkar için sevme. İmam Şarani Rahmetullahi Aleyh.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahille karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var, Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından
göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.

0: ezilmiş.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Hicr suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimelerinin meali, tefsiri ve açılımı ile ilgili elimizdeki eserde Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Enbarül Kulüp 3. cildinden zikredilen kelamları, ilimleri sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, Hicr suresinin 49. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki: Ey Nebi-i Zişan, kullarıma haber ver ki ben hakkıyla gafur ve rahimim. Mağfiret isteyeni af ve tövbe edene rahmet ederim. Tövbe ve istiğfar etmeyenlere de azabım da gayet elimdir, çok acı vericidir. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki: Ey Hakk'a ve hakikate talip ve rıza-i ilahiye ragıp olan müminler. Bu ayet-i kerime ümmeti Muhammed için büyük bir müjde ve beşaret ve Allah-u Teala'ya hakkıyla kul olanlara vesile-i saadet ve selamettir. Ümmeti merhume hakkında ishar ve ibzal buyrulan büyük bir iltifat-ı Rabbaniye ve eltaf-ı Sübhaniye'dir. Yerlerin ve göklerin ve yerlerde gökler arasında görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin müstakillen maliki, sahibi ve mürebbisi olan Allahü Zülcelal vel Cemal Hazretleri Habibi Edibi vasıtasıyla biz aciz ve günahkarlara kullarıma haber ver hitab-ı izzetiyle Zat-ı Kibriyâ-i Ehadiyetine gerçekten kul olabilmek şeref ve bahtiyarlığına erişenleri taltif ve tatyip buyurmaktadır. Bu ne büyük bir nimet, ne yüce devlet ve ne erişilmez mazhariyettir. Ümmeti Muhammed'den olduğumuz için Rabbimiz Celle Celaluhu bizlerden bahsederken lütfen ve tenezzülen kullarım hitab-ı celiliyle Mevla-i Müteal bizleri kendisine kul ve Habibi Edibine ümmet olmak şeref ve bahtiyarlığından ayırmasın ve ümmeti Muhammed'i kulluk makamında sabit kadem eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Bilindiği gibi ayet-i kerimelerde sebebi nüzul ve hadis-i şeriflerde ise sebebi vürud aranır. Rivayete göre bu ayet-i celilenin nüzulü sebebi şöyledir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmainden bazılarının sohbet ettikleri ve aralarında latifeler ederek gülüştükleri bir meclise şeref bahşettiler. Onları ve dolayısıyla kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed'i ikaz ve irşad buyurmak niyeti halisanesiyle: Ey ashabım, önünüzde ölüm ve daha sonra kabir hayatı var. Mahşer var, hesap var, mizan var, cennet ve cehennem var. Hiçbiriniz ne olacağınızı ve Allah-u Teala tarafından nasıl bir muameleyle karşılaşacağınızı bilemez ve kestiremezsiniz. Hal ve hakikat böyleyken ölümü, kabri, mahşeri, hesabı, mizanı düşünmeden nasıl gülüşüp söyleşebiliyorsunuz?
Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu haklı uyarıları karşısında o sohbet meclisinde bulunan zevat-ı kiram derin bir sessizlik içerisine girmişti. Herkes başını önüne eğmiş ve düşüncelere dalmışlardı ki Zümirre Ruhul Emin ve Nabus-u Ekber olan Cebrail aleyhisselam tarafı ilahiyeden nazil olarak onlar ve bizler için büyük bir iltifat-ı ilahiye ve lütfu sübhaniyeyi tebşir eden bu ayet-i kerimeyi getirmişti. Ey Resuller Resulü Ahmedim ve Mahbub-ı Kibriyam olan Muhammedim sallallahu teala aleyhi ve sellem, kullarımı yeis ve ümitsizliğe düşürme, kullarımı af ve mağfiretimle müjdele, sevinç ve sürur içinde bulunsunlar, varlığımı ve birliğimi tasdik ve zat-ı uluhiyetime iman edenlere günah ve isyanlarına nedamet, pişmanlık ve tevbe ileyenlerle iltifat ve ikramım sonsuz, lütuf ve ihsanlarım sınırsızdır. Onlar benim has kullarımdır. Has kullarımı da elbette rahmetimle yarlıgayacağım ve kendilerine mağfiretimle şad ve handan kılacağım. Buna mukabil iman etmeyenlere, günah ve isyanlarından ötürü tövbe etmeyenlere, suçlarına ve kötülüklerine devam ve ısrar edenlere de haber ver ki, bu gibiler hakkında azabım gayet şiddetli ve acı olacaktır. Bu gerçeği de böylece bilsinler ve o elim azaba hazırlansınlar. Muzaffer Azak Hazretleri buyuruyor ki, muhterem din kardeşlerim ve hak yoldaşlarım, Allah Celle Celaluhu bu fani alemde rahmaniyetiyle tecelli buyurarak mümin, münafık, kafir, zalim, salih, abid, asi, fasık ayırt etmeksizin bütün yarattıklarına nimet ve ihsanlarını esirgemez ve hepsini lütuflarından mahrum etmez. Fakat mümin kullarına da zat-ı uluhiyetine müzaf kılarak kullarım hitab-ı izzetiyle onlara verdiği kıymet, ehemmiyet ve fazileti de açıklar. Bu ayet-i celile bu görüş ve kanaati teyit ve tespit eden ve ehli imanın şeref ve itibarını yücelten adil bir şahittir. Fani dünya aleminde bütün yarattıklarına ayırt etmeden lütuf ve ihsanlarda bulunan Allahü Zülcelal Hazretleri mümin kullarına yarın tecelli buyuracak, dünyada ikram ve ihsanlarının kat kat fazlasını bahşederek mükafatlandıracaktır. İyi bilmelidir ki dünya hayatında bütün yarattıklarından esirgemediği merhamet, onun sonsuz merhametinin 100 cüzünden birisidir. Ahiret hayatında ise mümin kullarına geriye kalan 99 cüzünün ihtiva ettiği ihsan ve ikramlarını hazırlamıştır. Ahiret hayatında kafirlerin ve zalimlerin nasipleri ancak ve yalnız elim azabı tatmak olacak ve onlar küfür ve zulümlerinin cezasını çok acı ve dayanılmaz azaplara uğrayarak tadacaklar ve ödeyeceklerdir. Müminler Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin dostları ve kafirler ise Mevla-i Müteal'in düşmanlarıdırlar. Onun için bu ayet-i kerimede müminlere müjde ve kafirlere de büyük bir tehdit vardır. Yani Allahu Teala'nın dostları için rahmet ve mağfiret ve Allahu Teala'nın düşmanları için de korkunç bir azap, mihnet ve eziyet hazırlandı, beyan buyurmaktadır. Bizleri şerefi iman ile müşerref kılan ve kulluğuna kabul buyuran Yüce Rabbimize hamdü sena ve şükürler ederiz. Unutmamalıdır ki şükür maddi ve manevi nimetlerin çoğalmasına, küfür ise maddi ve manevi nimetlerin yok olmasına sebeptir. Nimetler şükürle ziyadeleştiği gibi küfürle de zeval bulur. Ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek yeridir kardeşlerim buyuruyor.
Allah-u Teala'ya olanca saffet ve samimiyetimizle güvenelim. Tam bir ihlas ve safiyet ile Rabbimize dayanalım ve asla yese ve ümitsizliğe kapılmayalım. Elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar kulluk makamında sabit olalım. Helalinden kazanıp helal yiyelim ve içelim. Helalinden en güzel şeyleri giyinelim fakat hudud-i ilahiyi asla aşmayalım. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine uyalım, nehilerinden kaçınalım ve sakınalım. Kulluk görevlerimizi tam ve noksansız olarak yerine getirmeye çalışalım ve teslimi külli ile Hakk'a teslim olalım. Tevekkül edelim. Kul ne kadar günahkar dahi olsa mümin ve Muhammedi olduğu için Allah-u Teala'nın mağfiretine ve rahmetine layık olur. Varsın kafirler ağlasınlar, asiler dövünsünler, münafıklar saç ve sakallarını yolsunlar. Zira onlara bağış ve ihsan buyrulan bu fani mülk ellerinden çıkınca ölümleri anından itibaren azab-ı ilahiyeye uğramaları muhakkak ve mukadderdir. Ölüm müminlere ve kafirlere mev'uddur. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kafirler, zalimler ve asiler için de cehennem çukurlarından korkunç bir çukurdur. Ya ilahi Rabbim, lütuf ve ihsanlarınla biz kullarını sevindir. İsyan ve nisyanlardan yüzlerimizi hak ve hakikate döndür. Tevfikini refik eyleyerek gerçekleri gördür. Rızahi ilahiyene varan doğru yola varalım. Sana layık kul ve Habibi edibine layık ümmet olalım. Ve en son nefesimize kadar kulluk makamında bulunalım. Ey fazl-ı keremine nihayet olmayan ekremel ekremin, ey rahmet ve mağfiretine mündeha bulunmayan erhamer rahimin, rahmetinle tecelli buyurarak bizleri rahmet deryasına daldır. Rahmet ve mağfiretinle yüzlerimizi güldür. İmanı kamil ile öldür. Kerem-ü inayetinle oldur. Kalplerimizi aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah ile doldur. Amin. Evet kardeşlerim, mamurlar yıkılır, doğanlar ölür, müminler olur, toplananlar dağılır, herkes kendi amelinin cezasını görür, ehli iman affa ve mağfirete erer, kafirler ve zalimler de yakın bir gelecekte hasret ve nedamet ateşinde yanar ve erir. Cennet haktır, cehennem de haktır. Müminler saadet ve selametle rıza ve rıdvandadır. Kafirler ise azap ve ızdırapta, niranda ve virandadır. Ey aşık-ı sadık! Mümine layık olan ve yakışan sıfat havf-ü recadır. Mümin Allah-u Zülcelal'den daima korkmalı fakat onun sonsuz rahmet ve mağfiretinden ümidini kesmeyerek her nefeste merhametini niyaz etmelidir. Korku ve takva iki kısımdır buyuruluyor. Birincisi Allah-u Teala'nın celalinden ve narından, ateşinden korkmaktır. İkincisi, Rabbim bana kulum demezse halim nice olur kaygısıyla Allah-u Teala'nın cemaline eremeyeceğinden endişelenmektir. Bir kimse müttaki olduğuna 8 sıfat şahitlik eder kıymeti dinleyenler. 1. Allah-u Teala müttakilerle beraberdir. Onun için muttaki olan dilini yalandan, dedikodudan, şunu bunu çekiştirmekten, bir meclisten bir meclise, bir kişiden diğerine söz taşımaktan, boş, lüzumsuz, faydasız ve anlamsız malayani konuşmalarından arındırmalı, dilini Kur'an-ı Azim'i okumak, zikrullah ile meşgul olmak, ilim müzakeresi, tetkik ve tedebbu ile süslemek gerektir. 2. Karnını helalinden doyurmaktır. Muttakiler az yerler ve ancak yeteriyle yetinirler. 3. Gözleriyle harama bakmamak, dünyaya meyletmemektir. Muttakiler gözlerinde ibret alma hassası bulunanlar ve baktıklarından ibret alanlardır. 4. Elleri harama sürmemek,
haramla kirletmemek ve ellerini ancak ve yalnız taat-ı ilahiyede kullanmaktır. 5. Ayaklarla Allah-u Teala'ya isyana gitmemek ve ayakları da ancak ve yalnız taat-ı ilahiye yollarında kullanmaktır. 6. Kalbini halka düşmanlıktan, hasetten, kinden arındırmak ve o kutsal uzvu Allah-u Teala'nın bütün yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet duygularıyla süslemektir. 7. Bütün amellerinde ve işlerinde riyadan uzak, nifaktan ırak bulunmak ve her ne yapacaksa Allah rızası için yapmaya çalışmak ve alışmaktır. 8. Haktan gayrısına kulak vermemektir. Evet kardeşlerim, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri muttakiler ve muhsinlerle beraberdir. Gerçek muttaki ve muhsinler Allah-u Azimüşşan'ın dostları ve velileridir. Allah-u Teala'nın dostlarına da dünya hayatında bıraktıkları şeylerden ötürü üzüntü ve ezinti gelmez ve onların ne ölümden, ne kabirden ve ne de mahşerden korkuları da yoktur. Ölüm onlara gülerek gelir. Kabirde kendilerine sorular tatlı dil ve güler yüzle sorulur. Mahşerde o dehşetli günde arşın gölgesindeki Livai Hamd adı verilen iki cihan serverine ait sancak altında cem ve haşrolunurlar. Kerem-i inayeti ilahiyeye ve şefaati nebeviye nail ve mazhar olurlar. Mizanda zelil ve hesapta rezil olmadan cennete ve cemale varırlar. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Allahu Teala Celle Celaluhu Zariyat Suresinin 15 ve 16. ayet-i celilelerinde mealen şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki muttakiler cennetlerde pınar başlarındadırlar. Rableri Celle Şane'nin kendilerine verdiklerini sevinçle alır, kabul ederler. Zira onlar daha önce dünya hayatında güzel işler işlemişler, iyilik etmişlerdir. Muttakilere bağış ve ihsan buyurulacak cennetleri ve cennet nimetlerini ve derecelerinin yüceliğini gören asilerin ve kafirlerin kalpleri inkisara uğrar ve çok pişman olurlar ama ne fayda? Onun için ümmeti Muhammed'in asi ve günahkar olanları hakkında, ey Nebi Zişan, kullarıma haber ver ki ben hakkıyla gafur ve rahimim. Mağfiret isteyeni af ve tövbe edene rahmet ederim. Hitab-ı izzetiyle aff-ı ilahiye mazhar olacakları tebşir buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allahu Sübhanu ve Teala Hazretleri kıyamet günü ümmeti Muhammed'den bir günahkarı cehenneme atmaları için zebanilere emir ve ferman buyurur. Zebaniler günahkarı cehenneme doğru sürüklerken o günahkar kul niyaz eder, "Ya Rab, bana lütfet, beni affeyle" diye yalvarır. Melekler bu niyazına ve yalvarmalarına aldırış etmeyerek onu sürüklemeye devam ederler ve o günahkar tekrar niyazda bulunur. "Ya Rabbi, ey benim kerim olan Rabbim, lütfeyle ve beni affet." Zebaniler aldıkları emri yerine getirmek üzere onu cehenneme doğru götürürlerken yine yalvarır: "Ya Ekremel Ekremin, bana lütfet." İşte o zaman Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri meleklere irade buyurur: "Getirin o kulumu." Zebaniler o günahkar kulu tekrar Hakk'ın huzuruna iletirler, geri çekilerek onu Rabbi ile bırakırlar. Allahu Zülcelal ve Cemal Hazretleri o günahkar kuluna hitap buyurur: "Ey kulum, benden ne lütuf bekliyorsun?" Kul cevap verir: "Ya Rab, düstur-ü mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimülbürhan'ında, Kehf suresinin 58. ayet cellesi, Rabbin Celle Şane rahmet ve mağfiret sahibidir" ayet-i kerimesini hatırlayarak birinci defa lütfunu niyaz ettim. Sonra Âl-i İmrân suresinin 135. ayeti: "Allahu Teala'dan gayrı günahları mağfiret buyuracak kim var?" ayet-i kerimesini hatırlayarak ikinci defa lütfunu niyaz ettim. Daha sonra da Zümer suresi 53. ayet-i celle: "Ey Nebi Zişanım, mümin kullarıma benim dilimle de ki ey nefislerini israf etmekte haddi aşan kullarım, Allahu Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zira Allahu Teala bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphe yok ki Allahu Azimüşşan rahmet ve mağfiretle belidir." Ayet-i cellesini hatırlayarak üçüncü defa lütfunu, af ve mağfiretini niyaz ettim. O zaman Allahu Zülcelal ve Cemal Hazretleri buyurur: "Madem ki benim lütuf ve keremime talip oldun, seni bağışladım, suçlarını affettim. Haydi cennetime git." Akıl yönünden tevfik-i ilahiye sahip olan kimse o günlere ve o vartalara varmadan daha bu alemdeyken bu ayet-i kerimeleri hatırlamalı ve günahlarının affını Rabbinden niyaz etmelidir. Kıymetli dinleyenler, bunun için de Allah korkusu ile ağlayarak yalvarmalı ki insan gözyaşı nar-ı cahimi söndürsün. Gönlünü muhabbetle Hakk'a döndürsün ve işlediği günahlara gerçekten pişman olarak ve tövbe ederek kendisini affettirsin Rabbine. Zira Allah Celle Celaluhu günahları affedicidir. Kapısına gelen ve affı için el açıp boyun büken, gözyaşları döken ve suçlarına tövbe eden kullarını reddetmez ve mahrum göndermez. Kıymetli dinleyenler, Malik bin Dinar rahimehullah buyuruyor ki Behlül Dana Hazretleri bir gün kabristanda oturmuş ve
ellerini semaya açarak alemlerin Rabbine yalvarıyor, sonra bir süre yere bakıp duruyor, sağına bakıp gülüyor, soluna bakıp ağlıyordu. Yanına sokularak kendisine selam verdim ve kendisiyle konuşmaya başladık. ''Ya Behlül, bakıyorum kabirler arasında oturmuşsun. Canlılardan kaçıp kabristanda oturmanın hikmeti nedir?'' Buyurdu ki ''Ya Malik, kabristanda oturmayı canlıların arasında oturmaya tercih etmemin sebebi şudur. Burada yatanlar bana hiç eziyet etmiyorlar. Yanlarından ayrılınca hemen arkamdan beni çekiştirmeye kalkışmıyorlar. Pekala ellerini semaya açarak dergâh-ı bârigâh-ı ehadiyete yalvarıyorsun. Acaba Rabbine ettiğin niyaz nedir? Sonra ibretle gözlerini yere dikmenin, sağ tarafına bakıp gülmenin ve sol tarafına bakıp ağlamanın sebebi nedir? Behlül Dana Hazretleri buyurdu ki, semaya bakınca Rabbimin şu vaadini hatırlıyorum. Zariyat Suresi 22. Rızkınıza sebep olan yağmur ve vaad olunduğunuz sevap semadadır. Bu ayet-i kerimeyi hatırlayan veya duyan kimseye de Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmak yakışır. Zira rızk semadan tayin olunur, asiler üzerine bir gün semadan azap inebilir. Yağmurlar semadan gelir, Antakya ehline azap, Nuh ve Hud aleyhisselamın kavimlerine, diğer asi kavimlere, ashab-ı file azap hep semadan gelmiştir. Cennet de 7. kat semada olup arşın altındadır. Hayır ve şer hepsi semadan nazil olur. Bu sebeple bu ayet-i kerimeyi hatırlayan veya duyan, irfan sahiplerine layık olan Mevlasına yalvarmak ve niyaz etmektir buyurdu. Çok güzel ya Behlül, lütfedip yere dikkatle bakmanın sırrını da açıklar mısın? Behlül Dana Hazretleri Kur'an-ı Azim'de Mevla-i Müteal Hazretleri'nin Taha Suresinin 55. ayet-i cellesinde mealen biz sizi topraktan halk ettik. Ölümünden sonra yine oraya iade edeceğiz ve mahşer yerine gönderilmek üzere sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Ayet-i kerimesini düşünüyorum. Bu ayet-i cilleyi okuyan, duyan veya hatırlayan ve anlayan kişilere de layık ve münasip olan gereği gibi ibret alabilmektir. Topraktan yaratıldığımızı biliyoruz. Toprağa iade olunduğumuzu da gözlerimizle görüyoruz. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi kendi ellerimizle toprağa veriyoruz. Bizden öncekiler de topraktan yaratıldıkları gibi toprağa döndüklerine göre bir gün bizleri de elbette toprağa iade edecekler. Kabirlerimize yatıracaklardır. Toprağa ekilen bir tohum nasıl filizlenip baş verir ve gittikçe büyüyüp yeşerirse, tohum misali olan vücutlarımız da kıyamet günü topraktan çıkacak ve huzur-i izzete götürülecek ve orada hesap verecek. Fani dünya hayatında iyi ameller işlemişse mükafatını, kötü işler yapmışsa mücazatını görecektir. Toprağa bakınca bütün bunları düşünüyor ve bütün bu geçitlerden nasıl geçeceğimizi tasarlıyorum ki aklı başında olanların da toprağa baktıkça ve bu ayet-i kerimeyi hatırladıkça aynı şeyleri düşünüp kendisini hesaba çekmesi gerekir. Ya Behlül, iyi söylersin, güzel söylersin ya, sağına bakıp neden güldüğünü de açıklamayacak mısın? Behlül Dana Hazretleri, ya Malik, sağıma bakınca sevinip gülmemin sebebi de şudur. Vaka Suresi 27, kıyamet günü amel defterleri sağlarından verilecek o kutlu ve mutlu kişiler. Ama ne kutlu ve mutlu kişiler. Ayet-i kerimesini okuyan, duyan ve anlayan müminler, aşıklar, sadıklar, salihler de elbette gülecek ve mesur olacaklardır. Ashab-ı yemine yani sağ taraf ashabına cennet, cemal, rıdvan, felah, necat, ebedi hayat, ebedi saadet ve selamet gibi nimetler bahş ve ihsan buyurulacak. Onlar mazhar-ı zat olacaklar ve cennetine gireceklerdir Rabbimizin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Allah-u Teala Celle Celaluhu buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İlim ehlinden hüccet ve münazara bilmeyenlerle ve makam kazanmak için olan bahis ve konuşmalara katılma. Zira onlar senden kaçınmayıp seni mahcup etmeye çalışırlar. Senin haklı olduğunu bilseler de aykırı giderler. İmam-ı Azam.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

böyle lütfeylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan. Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm. Can, Ahmet'im, sultanım, ey Gonca gülüm. Senden uzak olmak benim sürgünüm. Vallahi bitmiyor sürgünde günüm. Billahi bitmiyor sürgünde günüm. Bitmiyor, bitmiyor.

0: radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.
1: Şehir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içtimi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir, akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır, develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki

en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Bizi şu an nerelerden kimler dinliyorsa cümlenize selam olsun. Miladi olarak 2026'yı gösteriyor artık takvimler ama sanki zamanın hızı takvimlerin çok ötesine geçti, farkında mısınız? Telefonlar cebimizde değil, artık zihnimizin tam ortasında çalıyor. Herkes bir şeyleri kaçırmaktan, habersiz olmaktan korkuyor ki buna FOMO deniyor. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hayat o kadar hızlı ki bir an durmamamız gerekiyor. Ama gerçekten böyle mi? İşte bu programda sizinle beraber biraz frene basacağız. Aslında bu konu 2026'nın en büyük zihinsel salgını. Yanlış duymadınız. Herkesin elinde birer sözde mükemmel hayat vitrini var. Ve biz o vitrinlere bakıp kendi mutfağımızdaki dağınıklıktan utanmaya çalışıyoruz. Gündemi kaçırma korkusu ve herkes gibi olma çabası aslında zihinsel temizliğin önündeki en büyük engel. Neden? Çünkü bu konu bir koşu bandı gibi. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun, aslında hiçbir yere varamıyorsunuz. Bir aracın tekerleğinin sabit bir yerde dönmesi, patinaj yapması gibi. İmkan ölçüsünde birçoğumuz vücudumuz için spor salonlarına gidiyoruz. Özel ürünler alınıyor, diyet listeleri yapılıyor veya evimizde belli adımları, belli hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Peki ya zihninizin antrenmanı? Zihninizin gelişimi? Evet, o en değerli, en kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan zihnimiz, o merkez ne durumda? En son ne zaman bunu düşündünüz? İşte bugün zihinsel temizliği ve egzersizi konuşacağız. Ama öyle pozitif düşünelim, efendim dünyanız değişsin, kafaya bir şey takmayın gibi masallardan bahsetmeyeceğiz. Gerçek hayattan, belki acıdan, yalnızlıktan ve yalnızlığın içinden nasıl bir güçle Allah'ın izniyle çıkabileceğimizden bahsedeceğiz. İnsanlar çıldırmış durumda, işin özü. Hiçbir şeyi kaçırma, insanlar ne yapıyorsa aynısını yap. Hele hele gençler birbirlerini artık kınayan mesajlar atıyor. Sen o diziyi izlemedin mi? Sen şu şarkıyı ezbere bilmiyor musun? Sen hala şunu mu giyiyorsun? Veya şu küfür cümlesini hiç ağzına almadın mı gerçekten gibi. Bilmemek ayıp derler, tamam, ama bu neyi bilmemek? Değerli kardeşlerim, modern sözde insanın görünmez bir prangası var şu an zihinlerde. Algoritmalar 2026'da bize neyi sevmemiz, neden nefret etmemiz, neyin gericilik olduğu, neye üzülmemiz ve hangi kıyafetin, hangi videonun en havalı olduğunu öğretiyor kendince. Ama bir sorun var. Herkes aynı şeyi yaptığında, aynı şeyi giyindiğinde, aynı şeyi dinlediğinde, konuşma tarzı aynı olduğunda iyi de kimse kendisi olamıyor. Bir sorun yok mu sizce? Bu bir yanlış. Peki neden? Kardeşim, başkalarının ayak izlerini takip ederek kendi yolunu hayatta bulamazsın. Herkesin gittiği yol en güvenli görünen yol ama o yol genellikle ruhun kuruduğu, tek tipleştiği bir fabrika yeri de olabilir. Ama herkes yapıyor dediğin şeylerin çoğu aslında kimsenin gerçekten istemediği ama dışlanmamak korkusuyla katlandığı bir maske. Kimse mutlu değil ve kimse de kendini kandırmasın. İşte şu programdaki anlatmak istediklerimiz, hep fitness, fitness diyoruz ya, sağlıklı kalabilmek için şu hareketleri yapalım, vücudumuza bakalım, egzersizimiz olsun diye buna fitness diyorlar. Bu da bizim zihinsel fitness'ımız olsun. Bu düşünmeyen, sorgulamayan ve gittikçe birbirine benzeyen kalabalığın içinde durup, ya bir dakika, ben gerçekten bunu istiyor muyum? Bu benim kendi tercihim mi? Yoksa birileri istediği için mi bunu yapıyorum diyebilmektir.
O zaman kural 1. Başkalarının hayatlarına özenme ve başkalarının hayatını izleme. Değerli kardeşim, şunu unutmayalım. Hepimiz kullanılıyoruz ve dikkatimizi çekmek üzerine bütün bu kurgulanan şeyler. Ama dikkati yönetmek gerekir. Eskiden nenelerimiz, dedelerimiz ne derdi? Yavrum, helal daire içerisinde çalmadan, çırpmadan imkanın neyse anı yaşa. Hem şükret, ailenle keyif sür, çık biraz dolaş, nefes al, değil mi? Yürüyüş yap, sevdiklerinle vakit geçir neyse. Ama şimdi o anı yakala, anı yaşa diye bir şey yok. Çünkü an dediğimiz şey avucumuzun içinden sabun gibi.

kayıp gidiyor. Birileriyle paylaşmadığımız, sosyal medyada ispatlamadığımız hiçbir şeyden haz alamıyoruz. Şu zamana kadar belki size garip gelmiş olabilir ama kendinizi ıskaladığınızın, kendinizin farkına varmadığınızın acaba farkında mısınız? Hiç düşündünüz mü? Sizden ilgi bekleyen eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, kediniz, sulanmayı bekleyen çiçekler, tamam, herkese bir şeyler vermemiz gerekiyor. Her ne kadar yetişemiyorsak da, peki kendinizle aranız nasıl? O kadar çok görevimiz var ki ve bu görevlerin içine kendimizi ispatlamak, ilgi çekmek ve bu çarkın bir dişlisi olma eklendiğinde tam bir yok oluşun pençesinde oluyoruz. Aynı zamanda hem mesaj yazmamız lazım, hem yemek yememiz lazım. Affedersiniz, helaya girdiğimizde de son gelişmeleri, son eklenenleri, reels videolarını, şunları bunları kaçırmamamız gerekiyor. Ama uzmanların da bu konuda bir uyarısı var. Nasıl ki felç denilen bir hastalık var, beyin felcinin bir benzeri zihnin aşırı yorulması ve onu felç etmek. Yani zihin felci de söz konusu. Maalesef oraya doğru gidiyoruz. Bir hikaye var, belki duymuşsunuzdur. Eskiden bir hak dostuna sormuşlar. Efendim demiş, huzurun sırrı nedir acaba? Huzur duymak istiyorum. Siz gördüğüm kadarıyla hep huzur dolusunuz. Ama hasta olduğunuzu biliyorum, maddi olarak sıkıntıda olduğunuzu biliyorum. Peki bu huzurunuzun sırrı nedir? Ne demiş? Hiç öyle uzun boylu şeyler değil. Evladım demiş, ben yemek yerken sadece yemek yerim, şükrederim. Yürürken sadece yürürüm, yürüdüğüme şükrederim, işime gücüme bakarım. Ne demek bu? Sakin bir hayat. Yani bugünün tam tersine yavaş bir hayat. Aslında olması gerektiği gibi. O açıdan nasıl ki vücudumuzda kaslar var ve onları çalıştırmamız gerekiyor, zihin kaslarımızı da güçlendirmenin ilk yolu o an ne yapıyorsak tek bir şeye odaklanma becerisini geliştirmek. Mesela şu programımız bittikten sonra bir 15-20 dakika boyunca yemek yapıyorsanız bir yandan bir şeyler dinliyorsunuz veya telefonla uğraşıyorsunuz, televizyon izliyorsunuz diyelim, böyle bir şey varsa tek bir işle meşgul olmaya çalışın. Şöyle biraz dışarı bakın ya da derin derin arada nefesler alın o 15-20 dakika içerisinde. İçinizden bir bağımlı gibi hemen bir şeylere bakmak, ikinci, üçüncü, dördüncü şeylerle zamanı geçirmek, doldurmak gelecektir böyle bir düşünce. Çok da sıkılacaksınız ama o sıkılma anı sizin zihninizin antrenmanında büyük bir rahatlamaya sebep verecek. İşte o zihin kaslarınız eskisi gibi bir anda olmasa da güçlenmeye başlayacak. Yani şu anda bir bilgi obezitesi var. Hep haberlerde geçer ya, dünya obezleşiyor, kilo alınıyor, hastalıklar vesaire, ama bilgi konusunda da bir obezite var. Şunu unutmayalım bakın. Şu an her şeyi bilmek zorunda değiliz. Evet. Hatta buna seçici cehalet de diyebiliriz. Ne demek o? Cehalet bir şeyi bilmemek değil mi? Ben bilmem gerekenleri öğrenip diğerlerini hayatımdan silebilirim. Örneğin her haberi bilmek zorunda değilim. Her tartışmada bir fikrimin olması gerekmiyor. Sosyal medyada şöyle yarım saat, bir saat diyelim günde vakit geçiriyorum. Her gördüğüm yazının, o paylaşımın altına bileyim bilmeyeyim bir şeyler yazmam icap etmiyor. Arkadaşlar, zihninizi bir kütüphane gibi düşünün. İçeri her gelen çöpü kabul edebilir misiniz? Hayır. O zaman ekran sürenizi değil, maruz kaldığınız o duygu sürenizi denetleyin. Bilim insanları öyle şeyler açıklıyorlar ki şimdi insan korkuyor. Milyonlarca insanın odaklanma, bir şeye dikkat etme süresi 8 saniye indi. Ve bu sistemli bir şekilde azaltılmaya devam ediyor. Yani düşünmeyen, sorgulamayan, acaba demeyen bir insan. Tam bir koyun sürüsü. Kardeşlerim, bu zihinsel antrenmanların, güçlenmenin bölümlerinden bir tanesi de gönül yaralarının antrenmanıdır. Ne demektir bu? İstediğiniz bir şey olmamıştır, bir hayal kırıklığı yaşar.

0: yaşarsınız. Ve hayat bazen üstüne üstüne gelir. Kalbin kırılır, umudun azalır. Güvendiğin dağlara kar yağar. Bilirim, hepimizin başına geliyor. Ve yalnızlık bazen bir battaniye gibi üzerine çöküyor. İşte o zamanlar hemen bu buhrandan, bu imtihanlardan kurtulmak için sosyal medyayı çözüm olarak görüyorsak büyük bir sorunun zirvesindeyiz demektir. Şimdi lütfen sakince dinle. Zeytin ağacı gördün mü daha önce? Zeytin ağaçlarının özellikle böyle 80 yıl, 100 yıllık ağaçların gövdesine dikkatle bakarsan böyle yarılmış yarılmıştır, boğum boğum olmuştur. İç içe geçmiştir. Hatta bazen yanmış kabukları vardır zeytin ağaçlarında. Dikkatli bakarsan görürsün. Ve 100 yıl, 200 yıllık diyelim bir zeytin ağacının o gövdesine baktığında pürüzsüz bir yer göremezsin. O zamana kadar ne fırtınalar, ne kuraklıklar, ne darbeler almıştır kim bilir. Ama işte o yarıkların arasından sızan öz su ne yapıyor? Senin yediğin zeytini meydana getiriyor. Eğer o ağaç, yahu benim gövdem yamuldu gitti, niye benim gövdem pürüzsüz değil diye hayata küsseydi, sen bugün gölgesinde serinleyemez ve o zeytini yiyemezdin. Tamam? Senin ruhundaki o dalgalanmalar, o boğumlar var ya, işte tam olarak bu. Yaşadığının ve ayakta olduğunun kanıtı. Güzel Anadolu'muzda eski halı dokumacıları vardır. Mesela Antalya döşeme altında birçoğuyla tanıştım zamanında. Onlar der ki, ipin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Duydunuz mu daha önce? İpin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Halı tezgahlarını hatırlayın. Neden böyle demişler? Çünkü kopan ipi birbirine bağlamak için bir düğüm atılır. O düğüm de iki kat olduğu için halının geri kalanından çok daha güçlüdür ve şöyle elinizi üzerinde gezdirdiğinizde o küçücük düğümü hissedersiniz. Çünkü iki kattır o iplik kalınlığı. Hayat bazen, evet, bizi en hassas yerimizden koparır. Ama attığın o her sabır düğümü senin sonraki hayatın için en sağlam noktandır. Kimse dümdüz, düğümsüz bir halıya bakıp da vay be ne kadar büyük bir emek var diyemez. Fabrika halısı gibi derler mesela. O emeği gösteren düğümlerdir. Şunu unutmamak lazım. Hüzün de bir kas gibidir. Onu reddettiğinizde değil, onu doğru şekilde taşıdığınızda güçlenirsiniz. Bugünün mutluluk endüstrisi diye pazarlanan bu düzen bize sürekli gülümsemeyi dayatıyor. İşte en büyük yanlış da burada. Ne dedik? Her şeyi bilmek zorunda değilsin, kaçırabilirsin, daha da güzel olur. İki, ağlayabilirsin ağlaman gerektiğinde. Üzülmen gerektiğinde üzülmelisin, yenilmen lazım, yenildiğinde de o yenilgiyi kabullenmek durumundasın. Nasıl ki kırılan bir kemik Allah'ın izniyle iyileşiyorsa ve ne derler, eskisinden daha sağlam derler. Onun gibi gönül yarası da öyledir. O yarayı bir arıza olarak görmeyeceğiz. O yara diğer insanları, o yaşadığın acıyı yaşayanları anlayabilme kasındır, empati kasındır. Başkasının acısını anlamanı sağlayan odur. Dolayısıyla zihinsel olarak fit olan bir insan fırtınanın geçmesini beklemez. O fırtına zamanında da bir tecrübe kazanmış olur. Ama şu konuşmaya çalıştığım şeyler çok ilgi çekmeyecek. Çünkü size düşündürmeyecekler bir şeyi. Onlar için sen bir robotsun, bir kazanç kapısısın. Güçlü olmalısın, duyguların olmamalı. Artık 2026'dayız değil mi? Dünya o kadar gri ki, yani herkes tek tip, tek düşüncede olması gerekiyormuş gibi. Ama bizim renklerimiz var. Merhamet gibi, vefa gibi, saygı gibi, ahlak gibi, dürüstlük gibi. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Birine karşılıksız olarak yardım etmek, iyilik yapmak. bugünün en sıkıcı, belki de enayi gibi görünen ve hiç doğal olarak trend olmayan bir hali. Ama birine bir iyilik yaptığında aslında kendi zihnini tedavi ediyorsun, bunun farkında değilsin. Bilim dünyası da bunu kanıtladı. Eğer iç sıkıntın, moral bozukluğu varsa sadece para değil, birine yardım etmek veya iyilik etmek, nasılsın diye sormak, yanındayım demek veya yardımlaşmak, beyinde mutluluk hormonlarını tetikleyen en büyük antrenman. Kutuplaşmalardan, kavgalardan, birbirimizi dinlememek, birbirimizin kuyusunu kazmaktan vazgeçmemiz lazım. Peki zihnimizi neye sabitleyeceğiz? Etrafımızdaki her şey her dakika değişiyor. İdeolojiler, trendler, teknolojiler. Biz insani değerlerimize döneceğiz. Birine nasılsın derken gerçekten cevabını merak etmek, bir canlının acısını yüreğinde hissetmek, ekmeğini bölüşmek için söyleyeceğiz. Laf olsun diye değil, ne haber, nasılsın diye değil. Evet, bunlar şimdi eski bir moda gibi gelebilir ama 2026'nın o soğuk, metalik, yapmacık, yapay dünyasında en devrimci eylemler işte bunlar. Siyasetin, ırkçılığın, kutuplaştıran dilinden kaçıp bir çocuğun gülümsemesine veya bir yaşlı kişinin duasına sığındığında zihnindeki o ağır sisin dağıldığını göreceksin. Çünkü sen insansın. Ve senin insanlık kasın ne kadar güçlüyse, dış dünyadaki fırtınalar seni o kadar az sarsar. Bizim görevimiz sadece hayatta kalmak, yemek içmek değil, içindeki o cevheri koruyarak insan kalabilmek. Sen şu düşünmeyen, kurgular ve yapmacık paylaşımlar arkasına sığınan milyonlardan ayrı olduğunu ilan et. Ben hala insanım de. Unutma, zihnin senin kalendir. Onu yabancı istilacıların, kim o istilacılar? Gereksiz bilgilerin, nefret söylemlerinin ve suni kaygıların yağmalamasına izin verme. Akıntıya karşı küçücük bir adım at. Herkesin, vay be, muhteşem, inanılmaz, olağanüstü dediği bir şeye, benim tarzım değil, ben bunu beğenmedim deme cesaretini göster. İnsanların ne yaptığına bakmayı bırak, kendi hayatına odaklan. Böyle yaptığın zaman göreceksin ki dünya, sen bir şeyleri kaçırdığın için yıkılmıyor. Bir şeyleri bilmesen de, öğrenmesen de, moda trendlerin peşinde koşmasan da hayat devam ediyor. En büyük lüks, kimsenin ne düşündüğünü umursamadan kendi iç sesinle baş başa kalabilme özgürlüğü kardeşim. Hani amiyane tabirle bir çakması, bir orijinali vardır ya bir ürünün. Sen orijinal ol. Başkasının en iyi kopyasından kendin olman bin kat daha değerlidir. Ve şimdi düşünelim. Bugün yaptığın şeylerin kaçını herkes onaylıyor, kaçını herkes yapıyor diye yaptın ve kaçını içinden geldiği için yaptın? Eğer cevabın seni biraz üzdüyse, ha buna da üzülme. Uyanmak için bazen biraz sarsılmak da gerekir. Uyumayan, düşünen, sorgulayan ve insan kalabilmek için mücadele eden hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bir başka programda inşallah yine ruhumuza iyi gelen başka bir konuda buluşmak ümidiyle. Şu vakti bizimle paylaşan herkese selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

omzumu terazide unuttum. Koştum kavuran çöllerine günahın. Livasız başımda kırgın ayet sesleri. Pişmanım Allah'ım, pişmanım.

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Es-Semi'u Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselamın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.